arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Umuran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. ABD-İran gerilimi tırmanıyor. ABD'nin gece saatlerinde başlattığı saldırıların tamamlandığı açıklandı. İran'ın birçok bölgesinde gece boyunca patlama sesleri duyuldu. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını ve tüm gemilerin hedef alınacağını açıkladı. ABD Başkanı Trump, küfürlü bir ifade kullanarak, "İran eğer anlaşmayı imzalamazsa yarın onları çok şiddetli şekilde bombalarız," diye konuştu. Öte yandan İran, Trump'ın İranlı yetkililerin doğrudan kendisiyle konuştuğu ve bombalamaya ara verilmesini talep ettiği iddiasını yalanladı. Mutlak butlan kararı sonrası tartışmaların devam ettiği CHP'de Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. 9 isim disipline sevk edildi. Tedbir kararı 9 ismin görevlerinden alınması anlamına geliyor. Ancak Özgür Özel kanadı parti meclisi onayı olmadan milletvekillerinin disipline sevk edilemeyeceğini savunuyor. CHP parti sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel'le ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak dedi. Diğer yandan CHP'de ihraç talepleri bu sabah yargıya taşınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki mutlak butlan süreciyle ilgili konuştu. "Koltuk savaşının tarafı değiliz, samimi temennimiz bu krizin bir an önce aşılmasıdır," dedi. Diyarbakır'da Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşının şehit olduğu saldırının 2 faili 25 yıldır aranıyordu. Failler haklarındaki dava zaman aşımından düştü. Gizli fon davasında 102 yıl hapse çarptırılan Seçil Erzan yeniden yargılanacak. Duruşma 11 Eylül'de. Ankara'dan İsrail yönetiminin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepkiler geldi. Diyarbakır'da bir banka şubesine silahlı saldırı düzenleyen iki şüpheli tutuklandı. Yapay zekayla kendini Milli İstihbarat Teşkilatı'yla irtibatlıymış gibi gösteren kişi gözaltına alındı. Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı eylemler sürüyor. Çok sayıda ev ve araç yakıldı. 1 milyondan fazla öğrenci cumartesi günü liselere geçiş sistemi sınavına girecek. Uzmanlara göre öğrencilerin sınava kadar sosyal medyadan uzaklaşması ve kendilerini rahatlatacak aktiviteler yapması önemli. Yükseköğretim Kurumları sınavının giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Yargıtay, yıllık izinlere ilişkin önemli bir emsal kararı imza attı. Yıllık izin kullanırken araya eğer pazar günleri ya da resmi tatil giriyorsa artık yıllık izinden düşülemeyecek. Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'de fabrika açma kararını askıya aldı. Çevrim içi oyun servisi Roblox, Rusya'nın tamamında yeniden erişime açıldı. İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların yağışların da etkisiyle 7 derece düşmesi bekleniyor. Hafta sonu yurt genelinde de hava soğuyabilir. Sağanak yağışlar geliyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek, gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Diğer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
7: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
8: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan canlı yayında.
1: Antalya'dan başka bir dinleyicim bağlanmış. Onun da ikiz çocuğu vardı. Adını ne koydun acaba diye sormuştum. Antalya'ya yeni geldik diye Talya ile Toana koyduk demişti. Ben de Allah'tan Konya altı ile Alanya koymadınız diye. Evet. Bir şey söylemiştim. Acaba o sen misin diye merak ettim.
2: Yok,
1: siz,
2: değilim.
1: Siz ne koydunuz peki?
2: Mira Deniz, Meva Derya.
1: Niye böyle şampuan isimleri koyuyorsunuz çocuklara ya? İkincisinin adı neydi?
2: Meva.
1: Meva.
2: Malatya, Edirne. Evet.
1: Bak Meva. İşte o çocuk hayatı boyunca sürekli Malatya, Edirne diye gezecek.
2: Evet ama cennet bahçesi anlamı çok güzel. Cennet bahçelerinden birinin adı.
1: E tamam, direkt cennet bahçesi koy o zaman.
2: Evet, o da olabilir. Değişmeyelim bizim.
3: Benim iki çocuğum da normal doğum oldu. Ben birini gece, birini gündüz doğurdum. İşte gündüz doğum yaklaştı, sabah yani. Ondan sonra sürekli eşime şey diyorum. Konsantre olmam gerek. Yani dikkatimi dağıtmam gerek. Diyorum ki Doğan canı aç. Niyeyse sana takmışım. Aa. Ondan sonra sen çalıyorsun bir yandan. Doktor şey diyor. Nasılız? İyiniz? Diyorum sesini biraz daha açın. Sancı geliyor.
1: Bir dakika.
3: Beraber doğuma girdik.
1: Kulaklıkla değil. Bayağı doğumhanede bangır bangır beni mi dinlediniz?
3: Aynen öyle. Hatta doktor da güldü. Geçen gittiğimde dedi ki biliyor musun
1: Elif,
3: senin adamı ben de dinliyorum.
1: Şaka yapıyorsun.
3: Yemin ederim ya, gerçekten ciddiyim yani.
1: Of, çok acayip bir anıymış ya. Vallahi mutlu oldum.
3: Yani beraber doğuma girdik.
1: Ay, bir avazda inşallah.
0: Doğan canlı yayında.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir

0: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
7: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
8: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.

binlerce insanın böyle bağıra bağıra eşlik ettiği o Teoman'ı sahnede gördüğüm zaman dedim ki ulan sen ne salaksın Doğancan ya. Ya bak bütün gün 10 saat boyunca ağız ağzı oturdum adamla. Hatta bir ara bir şey oldu, bana bir şey sordu. O zaman dedim ki ben bilmiyorum. Aa, gerizekalı. Kendime diyorum bu arada, yanlış anlaşılmasın. Kendime kızdım yani. Özetle konser çok güzeldi. Teoman gerçekten çok yeri ayrı ve çok güzel izler bırakmış isimlerden bir tanesi. Çok güzeldi konser. Dior ve öyle işte. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Siz ne yaptınız? Yine aynı yatkak. Survivor mu izlediniz akşam? Pislik. Evet, önce yoklamamızı alalım. 3 dakika içinde gelen mesajları yayında paylaşmaya başlayacağım. Dur madem öyle şey yapacağım ya, bir dakika. Şu o muydu acaba? Aynen. Buydu galiba. Umarım odur. Değil ya, bu benim istediğim değil. Bu çok uzun. Dün bunu çaldım. Bu da çok ağır olur. Dur ben buradan şey yapayım bir saniye. Dur geliyorum arkadaşlar. Doğan.

Evet, çalmak istediğim şarkıyı ayarladım ve yoklamamızı alabiliriz. 3 dakika içinde gelen mesajlara hemen Teo'nun ardından hızlıca mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağım. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Hadi bir selam sabah. Günaydın.

Hadi bakalım yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyor acem? Maşallah maşallah maşallah. Güzel toplaştık. Siz böyle hadi mesajları yollayın dediğimde böyle patır patır patır patır bir sürü mesaj geliyor ya. Radyoculuğa ilk başladığım yıllarda böyle değildi haliyle. Kim nokta nokta ne yapar? Doğan Can'ı. Tabii o zaman çok da küçüğüm, bir de böyle bir yayın da yapmıyorum. Çok böyle hani şey, giriyorum programa. Herkese günaydın, program başladı. Mesajlarınızı şuradan yollayabilirsiniz deyip kenara çekiliyorum. Ondan sonra şey, istek şarkı çalıyorum. Ama kimse şarkı bile istemiyor yani. O kadar kimsenin dinlemediği bir dönemden bahsediyorum. Yeni başladım işte 20 sene önce falan. Mesaj da bu arada SMS olarak geliyordu. Gerçi şeydi. Paralıydı mesaj yollamak o zaman radyoya. Yani o SMS'in bir kontürü vardı. Ben o zaman ben de yollamam bu arada. Neyse. Aa, bir şey diyeceğim. Kız siz bedava diye mi yazıyorsunuz yoksa? Var ya, şu mesajların her birine bir ufacık da olsa bir kuruş kesilse ben öf öf. Neyse, nereye bağlayacağım? Ha, şimdi böyle özetle çok mutlu oluyorum. Hurra, bir sürü mesaj gelince. İyi ki varsınız. Ha, bu arada ben de iyi ki varım. Yoksa ne yapacaktınız bu saatte, değil mi? Al bak, size müsaade. Gidin gezin diğer radyoları şu an. İki gezin. Ona bas, buna bas, geç. Ay. Size bir şey söyleyeyim mi? Tahammül edilecek gibi değil. Mersin'den Ahmet, günaydın, selamlar. Selçuk her sabah işe giderken kısa mesafe de olsa yolum vazgeçilmezsin Dancan diyor. Eyvallah, selam. Dancan, neyi bedava ya? Onca internet parasını ödüyoruz biz bu telefona demiş Sevil. 6 yıldır dinliyorum seni. Uzun zaman oldu Antalya'ya gelmeyeli demiş Kürşat. Evet ya. Çok isterim valla, Antalya'da bir etkinlik yapalım. Hazır böyle yaz aylarında sağdan soldan da oralara çok gelen giden var. Belki böyle denk getiririz başka şehirde olup da Antalya'daki etkinliğe denk gelecek olanlarla.

Sendeyim Dancan. Antalya hava çok sıcak. Günaydın. İyi ki varsın diyor sevgili Türkan ve Ali Bayram. Günaydın. Sakarya'dan Leyla. Oğlumu okula gönderiyorum. 4. sınıf öğrencisi. Bu hafta mezun oluyor. O heyecanlarımızla beraber seni dinliyoruz demiş. Ömer Asaf, öpüyorum seni. Bu mezun eskiden böyle kullanılmıyordu. Mezun dedin sadece işte liseden mezun oldu, üniversiteden mezun oldu vardı değil mi? Ben hiç hani ilkokuldan ortaokula geçme vardı. Ortaokuldan liseye geçtim. Ama ortaokuldan mezun oldum. Wow! Arkadaşlar, ilkokuldan mezuniyetimiz var bu. Var mıydı ben hatırlamıyorum. Ya,

0: Kocaeli'den İstanbul'a işe gidiyoruz. Kulağımız sende Dancan. Günaydın. Dancan, yarın Ankara'da oradakilerle buluşacaksın. Bir İzmir'de yapmadın şey etkinliği, çok üzgünüm demiş.
1: Büşra, İzmir'de çok fazla etkinlik yaptım. Aşk olsun.
0: Evet, yarın Ankara'daki dinleyicilerimle, hiç öyle etkinlik gibi düşünmeyin bunu, parkta buluşacağız, çekirdek çıtlayacağız. Yani olay bu tamamen. Yarın akşam Göksu Parkı'nda saat 8'de oradaki Dağ Kızağı binasının önünde buluşuyoruz. Bu böyle iki gün önce yayında, hadi ben Ankara'da işim var, gelmişken buluşalım mı diye ortaya çıkan bir etkinlik. Yani böyle hani bir performans, bir sahne, bir şey beklemeyin. Amaç buluşmak. Müsait olanlar gelsin, çoluk çombalak parkta yayılalım. Altınıza serecek bir şeyler de getirin. Ben kendimkini getiririm çantama koyup, piknik örtümü koyacağım. Çekirdeğinizi de getirin bu arada, sponsorunuz olamam. Herkes kendi içeceğini getirsin, çekirdeğini getirsin. Bu kadar. Katılımla alakalı tek şartımız budur. Yarın akşam saat 8'de Göksu Parkı'nda buluşuyoruz. Haberiniz olsun. Bu arada yarın öğlen benim Ankara'da bir toplantım olduğu için sabah yayında olmayacağım. Yani bu haftanın son yayını. Müge Anlı seyircisi. Beyefendi, siz neden öyle yaptınız? Çünkü ben onu severim. diyorlar. Evet sevgili dinleyicilerim, günün yayın konu başlığı, minik bir aranın hemen ardından birazdan mesajlara da devam ederken telefon bağlantılarına da başlayalım konu başlığımızla. Neden birazdan? Çünkü henüz ben de bilmiyem konu başlığını. Şu reklamda ben hemen size güzel bir konu ayarlayacağım. Benim güzel, siz bana güvenin ya. Siz bana bırakın, yazmayın şimdi bana öneri. Ben halledeceğim ya. Geliyorum.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen o.
8: AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bir...

0: hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Imun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Sevgili dinleyicilerim, nasılsınız bakalım? Hadi artık randımanlı bir şekilde konu başlığımızla başlayabiliriz. Bu sabahın yayın konu başlığı, şöyle notlarıma baktım. Geçen de bir arkadaşım söyledi, dedi ki ya en çok o konu başlığını işlediğinde programı dinlemeyi seviyorum. Hatta podcastlerden aratıp o konuyu işlediğin bölümleri dinliyorum tekrar tekrar demişti. E madem öyle, baktım bayağıdır da işlememişim. Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Her ailenin içinde mutlak başa gelen türlü hadiseler vardır. Halası tarafından büyü yapılan, yengesi tarafından ailesi darma duman edilen, dedesi tarafından babası dolandırılan, amcasının yengesinin halasının teyzesinin hikayesini dökmek isteyen buyursun. Bugün akraba terörü. Ya Doğancam ne oldu biliyor musun diye anlatabileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram, ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan yazabilir. 0531 785 90 80.

şarkı çıktığı zamanlarda böyle tekerleme gibi. Narin narin yanim, narin yan, değil mi? Herkesin diline takılmıştı. Akraba terörü bugünün yayın konu başlığı. Habere gitmeden ilk telefonumu alacağım. Ama rica ediyorum. Ben Can amcaoğluna borç vermiştim. Geri ödemedi. Bu değil. Kaos istiyorum, entrika istiyorum, gözyaşı istiyorum. Ciddi bir olayla. Ya Doğancan, bizim aile birbirine girdi bu olay yüzünden diye anlatabileceğiniz ne varsa 0212 368 62

0: Fena mesajlar görüyorum. Tamam, mesajlara birazdan dalacağım ama öncesinde haydi siftahımızı atalım. Alo.
1: Alo.
0: Al işte ya. Merhaba.
1: Merhaba.
0: He, adın ne?
1: Talha.
0: Talha'cığım, bugün yetişkinleri ilgilendiren bir konu var. Bununla ilgili anlatacağım bir şey yok diye düşünüyorum. Serviste misin sen? Talha.
1: Efendim?
0: Tamam, hadi sabah enerjimizi yolla.
1: Günaydın.
0: Niye aradın Talha'cığım?
1: Canım istedi, aradım.
0: Ama radyo programı öyle bir şey değil. Ben senin amcanın şey değilim, komşusu.
1: Günaydın.
0: Günaydın. İyi. Hiç kimse bana dancan ne kadar ayıp, çocuğun kalbini kırdı. Hayır, çocuk, ben de çocuktum. Ben kimseyi böyle taciz etmedim. Bana laf söylemeyin. Çoluğunuza çocuğunuza sahip çıkın. Hadi.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Tansiyonum çıktı birden yine ya. Arkadaşlar bakın, benim artık yaşım var. Yapmayın. Alo.
5: Günaydın.
0: Merhaba. Yetişkin bir bireysin diye anlıyorum.
5: Evet.
0: Günaydın.
5: 38 yaşındayım. Hayır,
0: kurtarır kurtarır. Kiminle mi görüşüyorum?
5: Ben Gözde Maton'u arıyorum.
0: Hoş geldin Gözde.
5: Hoş bulduk. Nöbetten çıktım. Öyle akraba terörünü duyar duymaz anlatmak istedim.
0: Allah, o zaman sağlam bir mevzu var. Anlat, ne oldu?
5: 2000 yılında amcamla babamın bir şirketi vardı ortak, böyle mermer dekorasyon üzerine. Yaklaşık 2 yıl kadar bu şirket açık kaldı. Sürekli zarar eden bir şirket filan. Sonra bir sabah uyandığımızda amcam şirketin sekreteri ve şirketin aracı yoktu.
0: Şirketin aracı ve neyi yoktu?
5: Sekreteri.
0: Ana. Sekreteri aldım, bari arabayı bırak değil mi?
5: Aynen öyle oldu. Bunu da tabii 26 yıl geçti üzerinden. Yani hani bayağı etkiledi bizi. Ama şimdi akraba terör deyince aklıma gelince biz ne yaşamışız diyorum gerçekten. Hadi amca şirketi batırdın. O yetmedi. Arabayı da aldım falan. Hayır, kızı niye götürdün? Ya da kızı aldın mı?
0: Bence bu hikayede yani en mühim olmayan detay kız zaten. Amcan evli miydi bu arada?
5: Evet. Evli iki çocuğu vardı.
0: Bizim oralarda başı batsın derler. ne oldu? Hele bir o dönemi anlat, hatırlıyorsan az buçuk. Sen de 18 yaşındaydın bu olay olduğunda.
5: Ben evet tabii ya, çok net hatırlıyorum.
0: Dur bir dakika, matematiğim yok. 2000 dedi ya, ben onu yok. 20 sene gibi hesapladım. Sen daha küçüktün.
5: Evet, daha küçüktüm.
0: Onun da yok matematiği. Sen kaç doğumlu oluyorsun, 38 sen?
5: Ben 88 doğumluyum. Bu olay 2000 yılında oldu.
0: 22 değil 12 yaşındaydın o zaman.
5: Evet.
0: Tamam peki. Dur tamam. Almış sekreterle kaçtılar gittiler. Uzunca bir süre çıkmadılar mı ortaya?
5: Yani aile... Hayır, giderken en komik de yeşil mektup bırakmış. Yengeme mektup bırakmıştı. İşte ben gidiyorum, işte aşık oldum falan gibi. Biz o mektupla aslında anladık. Tabii sonra bilen bir sürü insan varmış. Hani biz şurada gördük, burada gördük yani, ama biz hiç anlamadık. Hani benim babam Safa hiç anlamamış. Yani gözünün önüne neler dönmüş, neler yaşanmış.
0: Sonra ne oldu? Ayrıldılar.
5: İstanbul'a gittiler. Tabii para bitti. Şirketten aldıkları götürdükleri kartlar ödenmedi. Bitti. Para bitti. Arabayı sattılar falan. Sonra kısa dedik. Yeni birini buldu amcamın. Atsın. Amcama koydu tekmeyi. Ama bu sefer yengem kabul etmedi. Amcam uzun yıllardır bizden ayrı. Yani aileden aforoz bir şekilde İstanbul'da yaşıyor.
0: Bir başına. Çocukları?
5: Çocukları yengem büyüttü, biz hep beraber yani.
0: Hani çocuklar da çok öyle görüşmüyor amcayla.
5: Yani çok değil, evet, hani öyle bayramdan falan.
0: Üzücü. Hani... Ya bir insan kendine bunu niye yapar ya? Evliliğinde mutsuz olabilirsin ama her şeyin yolu yordamı var. Ayrıl efendi gibi. Güzelce aynen. Hani tamam bak, bu savunulabileceğim bir şey değil benim tabii ki, evliyken birine aşık olmak. Fakat diyelim ki insanız. Kimse de hiçbir konu hakkında büyük konuşmasın. Böyle bir şey mi hissettin? Hemen o zaman o mevcut evliliği bitireceksin. Dürüst davranacaksın. Demiyorum ki ben başkasına aşık oldum de. O bir tercih meselesi. Ama o evliliği bitirmen lazım. Hakkı hukuku ona göre. Gerçi bu adam senin babanı dolandırmış. Karısını niye dolandırmış?
5: Yani hangi hukuku?
0: Evet, üzücü. Neyse işte eden kendine ediyor. Bunu aradan zaman geçince anlıyor insan, yani üzücü.
5: Babam hala öyle diyor. Mesela biz bu konuları açınca o zamanlar çok çok sıkıntılar yaşadık. Yani hani eğitim durum bile etkiledi yani bu durum haliyle.
0: Ama birdiniz beraberdiniz, bir şekilde halloldu. Bak evet, adam
5: yani
0: şimdi.
5: Amcamın çocuklarıyla da mesela hani hala da görüşüyorum. Hala da kardeşim gibiler. Hiç asla ayırt etmez. Ama babam diyor mesela hani kızım bak ona olan oldu diyor. Bak 20 yıldır diyor kimse onun yüzüne bakmıyor. Kimse
0: 26 26. geçmiş olsun. Güzel bir başlangıç oldu bacım. Sağ ol. Tam ağzıma layık bir dedikoduydu. Peki. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
5: Günaydın.
0: Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Minik bir ara, haberler ardından buradayım.
4: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
6: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Saat 8.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
8: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. ABD-İran gerilimi tırmanıyor. ABD'nin gece saatlerinde başlattığı saldırıların tamamlandığı açıklandı. İran'ın birçok bölgesinde gece boyunca patlama sesleri duyuldu. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını ve tüm gemilerin hedef alınacağını açıkladı. ABD Başkanı Trump, küfürlü bir ifade kullanarak, İran eğer anlaşmayı imzalamazsa yarın onları çok şiddetli şekilde bombalarız diye konuştu. Öte yandan İran, Trump'ın İranlı yetkililerin doğrudan kendisiyle konuştuğu ve bombalamaya ara verilmesini talep ettiği iddiasını yalanladı. Halkbank'ın 9 yıldır süren ABD davası düştü. Mutlak butlan kararı sonrası tartışmaların devam ettiği CHP'de Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. 9 isim disipline sevk edildi. Tedbir kararı 9 ismin görevlerinden alınması anlamına geliyor. Ancak Özgür Özel kanadı parti meclisi onayı olmadan milletvekillerinin disipline sevk edilemeyeceğini savunuyor. CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı, Özgür Özel'le ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak dedi. Diğer yandan CHP'de ihraç talepleri bu sabah yargıya taşınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki mutlak butlan süreciyle ilgili konuştu. Koltuk savaşının tarafı değiliz, samimi temennimiz bu krizin bir an önce aşılmasıdır, dedi. Diyarbakır'da Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşının şehit olduğu saldırının 2 faili 25 yıldır aranıyordu. Failler haklarındaki dava zaman aşımından düştü. Gizli fon davasında 102 yıl hapse çarptırılan Seçil Erzan yeniden yargılanacak. Duruşma 11 Eylül'de. Ankara'dan İsrail yönetiminin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepkiler geldi. Diyarbakır'da bir banka şubesine silahlı saldırı düzenleyen iki şüpheli tutuklandı. Yapay zekayla kendini Milli İstihbarat Teşkilatı'yla irtibatlıymış gibi gösteren kişi gözaltına alındı. Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı eylemler sürüyor. Çok sayıda ev ve araç yakıldı. 1 milyondan fazla öğrenci cumartesi günü liselere geçiş sistemi sınavına girecek. Uzmanlara göre öğrencilerin sınava kadar sosyal medyadan uzaklaşması ve kendilerini rahatlatacak aktiviteler yapması önemli. Yükseköğretim kurumları sınavının giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Yargıtay yıllık izinlere ilişkin önemli bir emsal kararı imza attı. Yıllık izin kullanırken araya eğer pazar günleri ya da resmi tatil giriyorsa artık yıllık izinden düşülemeyecek. Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'de fabrika açma kararını askıya aldı. Çevrim içi oyun servisi Roblox, Rusya'nın tamamında yeniden erişime açıldı. İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların yağışların da etkisiyle 7 derece düşmesi bekleniyor. Hafta sonu yurt genelinde de hava soğuyabilir. Sağanak yağışlar geliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
8: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Karamidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertel Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Bozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 42 dakikada gidiliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
8: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
6: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
9: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
6: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
10: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: Yeni saatten herkese bir kez daha selamlar, günaydın sevgili dinleyicilerim. Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü.
2: Ya Doğancan, bizim ailede şöyle bir mevzu var. Gerçekten kaç yıl geçti ama hala laf geliyor, gündem oraya bağlanıyor diye anlatabileceğiniz bir akrabalık ilişkinize dair hikaye varsa buyurun. 0212 368 62 12. Sevgili çocuklar, aramayın. Bak, açık ve net söylüyorum. Bugün sizlik bir şey yok.
3: 0212 368 62 12 Süper FM'in canlı yayın telefon numarası.

Aslı yazmış. Ana unutmuşum bu şarkının varlığını ama ezbere biliyorum Doğan Can demiş Aslı. Ya. Yahu karışım arabaya bindiğim gibi hemen radyomuzu açıyoruz bağımlı olduk diyen Hüseyin. Oley doğru yoldasın Hüseyin, selam günaydın. Ah Doğan Can, ah bizim bir tane musibet var, parantez içinde halam yazmış. Babaanneme 4 sene baktı. Benim çocukluğum, gençliğim, ömrüm beraber geçti. Annem hasta olunca bakamadı babaanneme. Sonra 4 sene bakan bu musibet çok yorulmuş, gezecekmiş. Ondan sonra huzurevi bulamadı. İşte ne? 84-85 yaşında babamla da kavga etti. Abisi bir de demediğini bırakmadı. Babam da reddetmiş. Yani işin özü kendi annesine bakmak istemedi, siz bakın na geldi, ben hayatımı yaşayacağım.

0: Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Kendi evladına bile elden ayaktan düşürmesin. En kıymetlisi o galiba. Yani yük olmasın kimse kimseye inşallah. Ama hayatında belli başlı bazı gerçekleri var. Yani belli bir yaştan sonra bazı şeyler daha zorlaşıyor. Ama o zamanlarda da işte yine kendini çekip çevirebilecek güce sahip olabilmek galiba çok kıymetli. Defne yazmış. Abi yine okul yolunda sendeyiz diyor. Defneciğim günaydın. Yıllar sonra denk geldik şu şarkıyı sus da dinleyelim demiş Mustafa, artık çok geç. Aman açın YouTube'dan dinleyin, hatırlattım işte size. Öyle konuşmadığım zaman da niye o dayadın bize şarkıyı diyor bazıları da. Ben de kime nasıl yaranacağımı şaşırdım. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, Recep ben.
0: Hoş geldin Recep, tanıyalım. Hoş, nereden arıyorsun?
1: Kocaeli'nden arıyorum, Bursa'ya doğru gidiyorum.
0: Hayır mı?
1: Hayır, iş için. Tanker şoförlüğü yapıyorum.
0: Ne yakıt taşıyorsun? Götürüyorum. Yakıt götürüyorsun. LPG. Anladım. LPG. Kolay gelsin abi. Aman teşekkür, dikkat ederim abi. Sağdan yavaş yavaş, kurban aynen olayım.
1: Tamam.
0: Peki alacağım. Bugün akraba terörü konumuz, ne var sende?
1: Benim en yakınım abimden geldi başıma.
0: Aha.
1: Sene 2015'te bir gıda firmasında satış temsilcisi olarak çalışıyordum. Hı-hı. Kocaeli'nde.
0: Tamam.
1: Rutin her gün böyle polislerin çevirme noktasından geçerken illaki durduruluyorduk. En son durdurduklarında böyle baktım 3-5 dakika beni bırakmıyorlar. Dedim sıkıntı ne? Dedik sen ehliyetini kaptırmışsın. Aa. Abi ehliyet elinde. Neyse oraya telefon, buradan bekledik. Benim abim İstanbul'da, yayına söylemek doğru mu bilmiyorum, alkollü araç kullanırken benim TC kimlik numaramı kullanıyor. Üstümde kimlik yok diyor. Ehliyetim de yok diyor. Yanımdaki arkadaş da TC'mi bildiği için, işte bu kartlı nüfus kayıt örneğinden falan. Bu mu diyor? Evet diyor. Biz zor da öğreniyoruz ehliyetimizin. Hatta 15 gün önce gitmiş de. Biz daha yeni öğreniyoruz mevzuyu. Sonrası işte ehliyetin alındığı noktaya gittik. Bizlik bir durum yok dediler.
0: Bu arada kardeşinin de aslında ehliyeti var ama kendi ehliyetini var, kaptırmamak için.
1: Kaptırmış. Kaptırmış daha öncesinde.
0: Şimdi de seninkini kaptırıyor.
1: İşte sonra benimkini kaptırıyor. Ben biliyor böyle bir iş yaptığımızı.
0: Geri zekalı. Niye akıllanmıyorsun da sen artık? Madem böyle bir halt yedin bir daha.
1: İşte sonrasında önce savcılığa gittik. Savcı takipsizlik verdi. Sonra bir daha gittik. Şimdi yolu da tam bilmiyorum. Şeyi yok. Emsali de yok yani. O kadar araştırdık. Daha sonrasında Asli Hukuk Mahkemesi, Asli Ceza Mahkemesi. 3,5 yıl sürdü. Onun sonucunu aldım. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gittim. Ben ehliyetimi iade istiyorum dedim. 3 ay falan o sürdü. Sonucu aldık. Dedim ehliyetimi alayım. Hayır dediler. Gideceksin Gayrettepe'den. Bunun sana verilmesi için evrak alacaksın dediler. Ay. Ve bu işin bu yönü, kullandığı arabada benim adıma kiralık çıktı.
0: İyi desin. Nasıl yapabiliyor bunları? Yani
1: İşte yani şöyle söyleyeyim size. Yani köprüyü satsa satardı öyle bir adam.
0: Ya işte bu gerçekten üzerinde kimlik ve ehliyet bulundurmayan insanlara ona göre bir uygulama yapılması lazım
1: ya
0: galiba.
1: Abi, yani kimlik olmazsa ehliyet olur yani, bir parmak izi olur.
0: Hayır yani ben orada hani TC'mi verip oradan yırtmamalıyım. Herkes yanında aynen taşıyacak öyle abi. Yani ben hiçbir zaman yani şey yapmayayım da, şimdi insanlık hali olabiliyor ama hani bunu huy haline getirenler var. Ehliyetini yanına almıyor. İşte TC'mi söyleyeyim oradan bakın. Hayır abi, al bak, demek ki böyle sonuçları da olabiliyor. Peki orada şey olmadı mı? 2015 diyorsun, çok da öyle aman aman bir geçmiş zaman değil. Senin o süreçte İstanbul'da olmadığını ispatlayacak bir şey yok muydu, bir veri?
1: Vallahi o zamanlarda bu kadar araç içi kamera falan yoktu. Ailem şahitti ama o da yetmiyor çünkü yani yargı zaten yavaş yürüyor. Savcı bir de takipsizlik verdi buna. Dedim ki nasıl bir takipsizlik? Yani ben durup dururken niye suçlayayım?
0: Ama Recep, o kadar çok dolandırıcı var ki aynen kardeşinin yaptığı gibi. Yani orada haliyle bu süreci yönetenler de acaba bir iş mi çevriliyor burada gibi bir bakış açısı. Ve ilk aklına gelecek olan şey bu olur yani. Ben de mesela maalesef bu hikayeyi sen şu an bu samimiyetle anlatmasan ben de şey derim herhalde, yırtmaya çalışıp bir bahaneyle böyle bir yol buldular diye düşünebilir insan yani.
1: Yani yok, görüşmüyorum da zaten. Hani mecbur kalmadıktan sonra bir aynı ortama da kesinlikle gelmiyorum. Çünkü daha sonrasında da yine aramız iyiydi, hiçbir problem yok. Hani evlendi, barklandı, ikinciye yine el üstüm desteğimize sığamadık ama yani bazı konularda yine biriler bir şeyden vazgeçiyor ama huylu huyundan vazgeçmiyor. Evet, bu böyle tatsız bir karakter.
0: Kötü olmuş. Yani işte maalesef insan böyle bir şeye maruz kalınca, kardeş bunu yapıyorsa el ne yapmaz diye haliyle bir canı sıkılıyor yani.
1: Yani geçmiş işte olsun. Darbe de uzaktan gelmiyor. Teşekkür ederim.
0: Evet evet. İyi hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın, günaydın. Bak, al, al. Reklama gitmeden bir telefon daha alacağım. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Bugün akraba terörü.

0: Yayında anlat. Anlat. Anlatamaz mısın? Nazlı. Şu mikrofonu bir çek Allah aşkına. Stüdyoya geldi de Nazlı'yı sosyal medyamdan takip edenler tanır. Yok mu dedim senin akraba terör olayın? Daha bu bayram bir şeyler gelmiş başına. Akrabanın kim olduğunu söyleme. Hani şeyini. Ama bir bağınız var. Bir akrabalık bağınız var.
1: Evet.
0: Tamam. Kurban Bayramı'nda köye gittiniz.
1: Evet. Home aile.
0: He. Ne?
1: Home aile. Yani çok kalabalık bir
0: Ma
1: şekilde.
0: Ma aile denir ona. Evet. Home aile.
1: Özür dilerim.
0: Neyse. Ondan sonra bazen bu arada Nazlı bazı kelimeleri yanlış söylüyor ama çok doğruymuş gibi söylüyor. Ben sonra doğrusunu unutuyorum. Çok güzel yediriyor çünkü. Geçen gün ne diyordu ya? Yağ sökütücü bitmiş dedi. Yarım saat düşündüm doğrusu neydi acaba? Evet. He. Gittiniz bu akrabanın kurbanı vardı. Siz de ona yardım ettiniz.
1: Evet biz yardım ettik. Etleri doğradık, pişirdik, misafirleri karşıladık. Yedirdik, içirdik. Hanımefendi bizimle olmaktan mutsuz olmuş.
0: Ne diyor ama?
1: Diyor ki ben diyor yalnız gitseydim daha iyi keyif alıyordum. Ya biz senin için gittik. Senin kurbanın vardı orada. Adağın vardı.
0: Ve hiçbir şekilde o getirdik. Elini cebinden çıkarıp iki et doğramadı.
1: Doğramadı. Et doğramadı. Elleri cebinde gezdi. Hizmet etmedi. Sonra diyor ki ben diyor yalnız gitseydim daha iyi vakit geçiriyordum. Ya biz senin için oradaydık. Niye böyle diyorsun?
0: Hayır aranızın bozulma sebebi çok saçma. Yani size teşekkür etmesi gerekirken işini kolaylaştırdığınız için.
1: İyi oldu. Hani bunu da atlattık çok şükür demesi gerekirken. He. Diyor ki hala yine. Diyor ki ben diyor yalnız gitseydim daha iyi vakit geçirirdim diyor.
0: Evet.
1: Düşünün yani.
0: Ama o başka bir şeye takmış bence.
1: Bilmiyorum. Neye takmış olabilir?
0: Sen sormadın mı sonra? O zamandan beri bayramdan beri görüşmüyor musunuz?
1: Görüşüyoruz. Her telefonda o köy mevzusu açılıyor hala.
0: Kız ne ki bu mevzu dediğin mevzu değil işte saçma.
1: İşte onu anlatıyor. Sonra benim moralim bozuluyor.
0: Siz geldiniz ben gezemedim diyor.
1: Gezseydi de onun adağı vardı. Onun şeyini yerine getiriyoruz dileğini hani.
0: Tamam.
1: Ondan sonra.
0: Home aile.
1: Evet home aile. Bütün aile oradayız. Onun dileğini yerine getiriyoruz. Ve hanımefendi rahat edemiyor. Ben ne yapayım daha sana?
0: Yani.
1: Etleri pişirdik. Servis ettik. Yedirdik, içirdik. Çayları da demledik. Daha ne yapalım? İki arabayla önünde döndük. Hizmetini ettik.
0: İşte iyilikten maraz doğar.
1: Hem oğlum hizmet etti, hem eşim hizmet etti. Sağ
0: yapmasaydınız?
1: Olsunlar. Yani daha ne yapalım? İşte mutlu edemedik.
0: Köy hangi köy diye soranlar var.
1: Tokat Turhal.
0: Turhal köyü.
1: Turhal'da küçük bir köy.
0: Evet.
1: Evet.
0: Hemşerilerine selam peki.
1: Selam olsun.
0: İyi. Hadi bir telefon bağlantısı daha alalım şimdi. Doğan Can.

0: Hadi bakalım. Kim var hattımızda? Alo.
1: Alo.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Levent ben Eskişehir'den.
0: Hoş geldin Levent. Tanıyalım. Ne iş yaparsın?
1: Ben dans eğitmeniyim.
0: Jimnastik antrenörüyüm. Aha. Abi. Oo. Çaça.
1: Evet. Kaçıncıyım evet.
0: Ani hareketlerin var mı abi böyle? Tak tak tak tak tak.
1: Var, her türlü var.
0: Güzel, ne güzel. Kolay gelsin. Nereden Esti'de peki bu dans alanına yöneldin?
1: Ya Doğancan, ben üniversite okumaya geldim buraya, Anadolu Üniversitesi. Okulda jimnastik takımındaydık. Sonra senkronize jimnastik yarışmaları oluyor bizim, böyle dansla, müzikle jimnastik hareketlerinin karışı.
0: Evet.
1: Oradan başladık. Sonra hocamızın eşi de dans eğitmeniydi. Öyle başladık. Sonra eşimle tanıştım 3. sınıfta. Ha. Sonra yıllarca birlikte dans ettik.
0: Aa, ne güzel. Katıldık. En çok hangi dans türüyle haşır neşirsin?
1: Valla biz Latinciyiz aslında, eski, ama şimdi daha çok salsa bachata var artık.
0: Öyle
1: Latin
0: mi?
1: Çok kalmadı.
0: Şey, evet, kütük danslar. Kütük nere Levent abi?
1: Kütük Samsun.
0: Ha, güzel.
1: Tabii dansı seviyorum. Oğlumun adı da dans.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Evet.
0: Abi niye yaptın ya?
1: Abi dansın babasıyım ya Doğancan.
0: Ay. Bu şaka değil değil mi? Gerçekten dans mı koydunuz çocuğun adını?
1: Gerçekten. Çınar'dan. Öbür oğlumun adı da Arda Şans.
0: Ne?
1: Arda Şans öbürü de.
0: Arda Şans.
1: Evet. Çınar dans, Arda Şans. Bir tane de yaparsak rot balans koyacağım.
0: Evet. Bayağı şans da biliyorsun. Hav hav hav. Neyse, tamam. Şimdi çocuklar dinliyorsa şey yapmayayım ben. Evet, gelelim konumuza. Akraba terörü bugünün yayın konu başlığı. Ne geldi başımıza?
1: Valla şöyle yeni oldu da dedemler vefat ettikten sonra köyde bir ev vardı.
0: Klasik.
1: İşte babamlar 6 kardeş ama kızlar biz bir şey istemiyoruz deyip çekildiler. 3 erkeğe kaldım, küçük bir ev.
0: Acaba kızlar mı öyle dedi, yoksa erkeklerin yok. En büyüğü baban mı, yoksa var mı daha büyük?
1: En büyük babam evet.
0: Baban da öyle bir... Işte şey... Neyse tamam evet he.
1: Sonra iki tane amcam, bir amcamın borcu var, öbürünün durumu iyi. Babamın haberi olmadan öbür amcamın hakkında öbür amcam almış. Babama da hiç sormamışlar.
0: Tamam.
1: Öyle yani, babam da üzüldü.
0: Ama babanın hakkına herhangi bir şekilde girilmiyor burada.
1: Yok.
0: Amcan diğer amcanın hakkını almış. Ona da o evet. Borcu olduğu için.

0: yaptılar.
1: Öyle üzüldü işte o kadar. Bu, hani büyük olarak bana sormadılar dedi. Ha. Onun dışında bir akraba terörümüz yok. İyi bizim kuzenlerimizden
0: iyi aramız. İyi oldu peki aradığın sevgili dansın babası. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: O zaman Eskişehir'den herkese günaydın.
0: Günaydın. Ne güzel randımanımızı almıştık. Allah ne uyduruk hikaye. Bize sormadılar. Bak herkes aynı şeyi yazıyor. Orhan abi yazmış. Ailenin kendini komik zanneden eniştesi. Bu mu yani gerçekten terör dediği? Birisi yazmış. Fıkrasına gülünmeyen adam gibi oldu demiş Burak. Ha, Hasan Mezarcı. Kısa bir ara, hemen ardından devam.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.
5: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
6: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
8: Hedefe ulaştınız.
9: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
10: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne istersen ol.
12: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Şarkıyı dinlediniz.
1: Süper FM'de günün bu vaktinde radyolarınızda.
2: Doğan Canlı yayında.
1: Ve bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Varsa eğer sizin de aile içinde böyle bir mevzunuz, ya Doğan Can bizim başımıza şöyle bir iş geldi diye anlatabileceğiniz bir hikaye.
0: 0212 368 62 12.
1: Ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan yazabilir. 0531 785 90 80. Münih'ten selamlar. Memur olan abim bütün birikimini borsada yedi. Yetmedi, annemin hac için biriktirdiği altınlarını da yedi. Babam vefat ettiğinde babam bana hakkını helal etti. Altınları veremem dedi. Ana. Annem de 2 yıl sonra vefat etti ve kalan altınlardan da pay istedi. Altınlar bendeydi. Ben de vermedim onun payını. Diğerlerine dağıttım. Beni ölümle tehdit etti. Yurt dışında yaşıyorum diye yırttım o zamanlar. Sonra diğer iki kardeşime baskı yapmış ve onlardan pay almış. Olayları takip etti. 5 kardeşiz ve sadece 2 bilezik içinde bu olaylar. Depremde en kıymetli ve en büyük abimizi kaybettik. Şimdi 4 kardeşiz ve her şeyi unutup birbirimize sarılarak yaşıyoruz. Ama ben yutmadım. Zamanı geldiğinde tüküreceğim bütün yaşattıklarını. Çünkü vefat eden abimi de çok üzmüştü o zamanlar diye mesaj yollamış Münih'ten bir hanımefendi. Ya işte ya... İşte el yapınca ya da bir şekilde akraba türevi bunu yapınca bir şekilde diyorsun ki aynı çatı altında büyümedik. Başka bir yapı ne kadar akraba olursa da olsun diyebiliyorsun belki, ama yani öz kardeşinden bunları görünce tatsız. Doğancan, akrabaya da kalmadı. Hamileyim ve bu süreçte annem beni sürekli eşime karşı dolduruyor. Eşim de melekten iyi olmasa annemin verdiği gazla kesin boşardım. Dayanamam, yandım, bittim. Annesin ya sen, boşandığımda mutlu mu olacaksın diye bir hanımefendi mesaj yollamış. Ayda. İşte bu gibi olayları telefonda konuşmak lazım. Şimdi bir konuyu bu kadar özetlemiş de benim bazı sorularım olması lazım.

0: Kayınvalidemin yanında eşimle tartıştık. Sonunda boşanmaya karar verdik ama kavganın sebebi annesiydi. Annesi yanımızdan giderken evime gelme, seni istemiyorum deyip gitti. Ben de her şey senin yüzünden oldu zaten dedim. Ben ne yaptım ki demez mi? Biz eşimle aramızı düzelttik ancak annesinin evine gitmeyeceğimi söyledim eşime. 3 ay görüşmedik, iftara çağırdı. Sırf eşime saygımdan gittim ama içme içsinmedi. Sonuç olarak yemek sonrası benden özür diledi. Çok sinirliydim dedi. Ben de bir daha olursa kapınızı açmam dedim. Yok kızım asla bir daha olmaz dedi ama yine bir potansiyeli var. Hiç güvenmiyorum Doğancan. Kırıldım bir kere diye mesaj yollamış bir hanımefendi. Ya işte bu tartışmalar normal olabiliyor da yani. Ben daha işte böyle dolandırılma hikayeleri bekliyorum. Bak mesela bir dinleyicimiz bağlandı, anlattı ya, kardeşi onun adını vermiş, ehliyeti kaptırılmış, senelerce mahkeme gezmiş adamcağız. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın, Sakarya'dan Leyla. Sabahleyin mesaj atmıştım.
0: Öyle
1: oğlum
0: mi?
1: Ömer mezun oluyor diye.
0: He, ilkokuldan mezun evet. Oluyor diye.
1: Allah bunları bildiği gibi yapsın Doğancan. Biz de çok isyan ediyoruz ama bu bir sur ya. Bizi de içine sürüklüyor yani.
0: Ne o?
1: İster istemez. Ya işte okullar başlattı bunu. Özel okullar çok daha fazla faiz fiyatlar veriyor her şeye. İşte yemek ücreti, çocuğun simokini, öğretmeni hediye.
0: Ha şey yani ilkokul mezuniyeti, ortaokul
1: evet,
0: mezuniyeti falan.
1: Aynen
0: evet
1: öyle.
0: Doğru. Ben de görüyorum böyle şimdi, benim de böyle arkadaşlarımın çocukları bu tam şu süreçlerde paylaşılıyor galiba öyle şeyler.
1: Evet.
0: Böyle hani 4. sınıf bitmiş ve kep atıyor. Aa,
1: evet evet.
0: Kız 2 ABC öğrendin diye kepi neye atıyorsun hele bir dur. Neyse anı oluyor diyelim biz. Leyla nedir acaba senin akraba terörü olayın, anlat.
1: Bende çok var. Ben evlenmeden önce baba tarafımda kendim bizzat yaşamıştım. Ben hafızım. Kur'an-ı Kerim'i amcamın kızıyla birlikte ikimiz birlikte bir kursa gitme ezberledik.
0: Ne güzel.
1: Hafızlık yaparken amcamın kızı benden önce başlamıştı. Babamla da amcamın arasında hep bir böyle bir kıyaslanma var. Her şeyde bir iddialaşma var. İşte babam erken yaşta köyden çıkmış, esnaf olmuş, onu kıskanıyor. Rekper öbür küstü. Falan filan bu çocuklara da sirayet etti.
0: Sizi de mi yarıştırıyorlar? Benim kızım şu kadar hafız. Hayır bizim o kadar hafız.
1: Aynen
0: diye.
1: Hafızlık yapıyoruz. O benden önce zaten ilk başlamıştı. Sonrasında bir gün amcam bizi ilçeye getiriyor. Sakarya'nın içine ile getiriyor Sakarya'ya. Dedi ki yani amcasın sen. Çok şaşırmıştım o zaman yaşadığıma ve benim için bu çok büyük bir şeydi. Hani akraba şeyiydi. Dedi ki sen dedi nasıl yapacaksın, bitirebilecek misin dedi benim kızım kadar dedi hızlı dedi. Dedim ki amca ben ondan sonra başladım yani nasıl bitirebilirim ki, aramızda çok mesafe var dedim. Zaten bitiremezsin sen. Geceleri bile yapsan bitiremezsin dedi bana. O kadar böyle zoruma gitmişti ki.
0: Bitirsen ne olacakmış ki? Yani burada bir skor şey mi
1: yani
0: var sanki?
1: Yani bir iddialaşma var gene.
0: Hani bu çok kişisel bir mevzudur günün sonunda. Yani yaptığında yapmadığında kendine. Yani
1: aynen
0: amcanın
1: öyle.
0: Kızı senden bir sene önce bitirse ne olur? 10 sene sonra bitirse ne olur?
1: İşte iddialaşma var ya, onun kızı benim kızım.
0: Bir de yani bu mevzu edilen şey de çok manevi değer üzerine kurulu bir
1: evet.
0: Müessese ya. Yani bunun yarıştırılması bile ne kadar yanlış aslında.
1: Aynen öyle.
0: Baban peki amcanın bu tutumu karşısında nasıl? Baban da yarışıyor
1: mu
0: onunla?
1: Babam dedi ki yani yaptığı çok ayıp. O benim yani ben olmasam o senin baban dedi. Yani baba yarısı dedi. Nasıl böyle bir şey yapabiliyor dedi. Demek ki dedi hiç dedi değer vermeyecek ya da ileride hani gözüm arkada kalacak size karşı böyle bir şey yaptığı için.
0: Üzücü
1: dedi.
0: Evet, çok tatsız.
1: Sonra sınava girdik Doğancan. Sınavda ikimiz de bitirdik. Sınava girdik. Sınavda onun kızı kazanamadı. Ben kazandım.
0: Aha.
1: Belge veriyorlar sınavda. Yani bir yılda bir kere yapılıyor ve o belgeyi almazsam hafız kabul edilmiyor.
0: Tamam.
1: Sonrasında amcam benden yani özür bile dileyemedi, tebrik bile edemedi.
0: Tebrik bile etmedi.
1: Aynen.
0: Yazık, ben onun kızına üzüldüm ama şimdi. Çünkü babanın evet. Potansiyel biraz hani sağlıklı bir bakış açısı değil ya. Yani o kızı canından bezdirmiştir muhtemelen.
1: Aynen öyle.
0: Bir de bence zaten onun baskısından dolayı da istediği gibi geçmedi muhtemel kızcağızın sınavı da.
1: Yani bence büyük konuşmasından sebep. Hani dedi ya sen geceleri de çalışsan yetişemezsin.
0: Evet.
1: Bana kalsa büyük konuştuğu yüzünden sınandı diye düşünüyorum.
0: Şimdi hafız olmasan bir şey önerirdim sana da. Benim çok içimde kaldı çünkü. Sen mesela bunun karşılığında hani sana bu lafları etmiş falan filan. Yani Türk filmlerinde şey vardır ya. Birileri böyle hor görülür, ondan sonra işte o çocuk bendim diye sandalyeyi
1: yapamadım,
0: çevirip döner.
1: Yapamadım.
0: Hani ne bileyim, kaç senesinde oldu bu? Hangi yılda oldu bu mesele?
1: 2010. Yapamadım, sınavdan çıktık. Ben öğretmenim dedi ki kazandın sen Leyla dedi. Ben sevinemedim onun kızının ağladığını görünce.
0: Evet. O zaten üzü biliyor ama seni
1: bitirdim. Biri sağlığı üzülürken sen sevinemezsin ki.
0: Öyle diyeceksin. Ne diyeceksin şimdi sen de?
1: Aynen öyle. Yani çok var. Sonrasında evlendim. Eşimin tarafı da o kadar kötü ki. Benim eşimi memuriyetinden bile ettiler. Neler neler yaşadık. Yani.
0: Ya ben çok şey isterdim yani amcana. Ama işte hafız birinin bunu yapması yakışık almaz da. Hani söyleyemeyeceğim ama anlayan şimdi şuradan anlasın. Amcana gidip de yapman lazımdı senin. Dur, çok iyi olmadı. Bir saniye. Yapman lazımdı. Alkış yaptım bu arada, yanlış anlaşılmasın. Peki, sağ ol Leyla. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Aa, manyak. Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın
4: güzeli. Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir kişi

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Sevgili dinleyicilerim, yarın yayınım canlı değil. Eski bölümlerden size bazı kesitler eşlik edecek sabah. Ama yarın akşam Ankara'daki dinleyicilerimle daha evvel hiç yapmadığım bir etkinlik yapacağım. Yani adını etkinlikte demeyelim. Parkta buluşacağız. Eski usul bir buluşmamız var. Ve normalde mesela ne? Arkadaşınızla bir yerde buluşacağınız zaman yolda ararsın, ben geldim. İşte gittim bulamadın, neredesin, hani ne arka tarafta mısın ha falan diye. Burada öyle bir şey yok. Şöyle yapacağız. Yarın akşam Ankara'da Göksu Parkı'nda saat 8'de buluşuyoruz. Plan bu. Saat 8'de Ankara Göksu Parkı'nda buluşacağız. Park da büyük bir park olduğu için spesifik bir nokta da belirledik. Orada dağ kızağı yapılan bir yer varmış. Onun binasının önünde buluşacağız. O dağ kızağı binasının önünde buluşacağız. Yarın akşam saat 8'de Ankara'da yaşayan, gelmek isteyen herkes yanına cipsini, çekirdeğini, içeceğini alsın gelsin. Çoluk çombalak öyle yayılacağız. Çimlerde muhabbet edeceğiz. Altınıza serecek bir şey de alın gelin. Haberiniz olsun, beklerim. Kainat şahit, aman aman aman. Mesajlara bakacağım ama öncesinde habere gitmeden bir telefon daha sıkıştıralım isterim. Alo.
1: Alo Doğancığım, merhaba.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Efe.
0: Efe, hoş geldin çocuğum. Kaç yaşındasın?
1: 12 yaşındayım Doğancığım abi, ne yapıyorsun?
0: İyi, yayın yapıyorum Efe'cim. Ne için aradın?
1: Öyle konuşmak için aradım Doğancığım.
0: Tamam, okul yok mu bugün?
1: Okul var da bugün gidemedim ben Doğancığım.
0: Anladım Efe. Peki o zaman şimdi madem öyle, bize çok kuvvetli bir sabah enerjisi yolla.
1: Doğancığım, ondan önce benim ikizim var, onu göstereyim mi sana?
0: Ne çizimin mi var?
1: İkizim.
0: İkizin var. He. Tamam, nasıl göstereceksin, radyodan gösteremezsin ki.
1: Yok, konuş anlamında.
0: Merhaba, senin adın ne?
1: Konuşmak istemiyor Doğancığım.
0: Efe, evde kim var? Annem mi var?
1: Annemle babam uyuyor Doğancığım.
0: Ha, gizli aradın sen onlardan. O yüzden sessiz. Anladım.
1: Evet Doğancığım.
0: Sen Konya'da mı yaşıyorsun?
1: Evet Doğancığım.
0: Bak, seni tanımışlar. Konya'daki çocuk bu. Geçen gün de aradı diyorlar. Efe, ama böyle çok sık radyo programını aramaman lazım. Bir ay içinde arayan aramasın diyoruz ya, biraz ara vermen lazım, tamam mı?
1: Tamam Doğancığım. Tamam.
0: Hadi yolla sabah enerjimizi.
1: Günaydın.
0: Enerji yollayacaksın, olmaz, bağırman lazım.
1: Doğancığım, evde herkes uyuyor.
0: Beni aramayacaktın o zaman. Çok kuvvetli bağırman lazım.
1: Günaydın.
0: Hayır, yemezler. Bak, ben sana bir örnek vereyim mi? Şöyle, şöyle yapacaksın. Günaydın. Tamam mı? Hadi.
1: Tamam. Günaydın.
0: Hı. Uğraş şimdi.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Bazen kendimi şey gibi hissediyorum. Bu son yıllarda online oyunlar var ya, koca koca adamlar o online oyunlarda işte böyle 12 yaşında çocuklarla kavga ediyor. Anlık işte o strateji oyunları, savaş oyunları vesaire falan. Oo, bakıyorsun 40 yaşında adam 8 yaşında çocukla orada nasıl bağırıyor çocuğa. Ya arkadan yürü demedim mi ben sana Efe? Neyse, evet. Yani zaman biraz geçti, habere gitmem lazım, az sonra burada.
5: Arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
6: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
7: Saat 9.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker.
4: ABD-İran gerilimi tırmanıyor. ABD'nin gece saatlerinde başlattığı saldırıların tamamlandığı açıklandı. İran'ın birçok bölgesinde gece boyunca patlama sesleri duyuldu. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını ve tüm gemilerin hedef alınacağını açıkladı. ABD Başkanı Trump küfürlü bir ifade kullanarak, "İran eğer anlaşmayı imzalamazsa yarın onları çok şiddetli şekilde bombalarız" diye konuştu. Öte yandan İran, Trump'ın İranlı yetkililerin doğrudan kendisiyle konuştuğu ve bombalamaya ara verilmesini talep ettiği iddiasını yalanladı. Halkbank'ın 9 yıldır süren ABD davası düştü. Mutlak butlan kararı sonrası tartışmaların devam ettiği CHP'de Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. 9 isim disipline sevk edildi. Tedbir kararı 9 ismin görevlerinden alınması anlamına geliyor. Ancak Özgür Özel kanadı parti meclisi onayı olmadan milletvekillerinin disipline sevk edilemeyeceğini savunuyor. CHP parti sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel'le ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak dedi. Diğer yandan CHP'de ihraç talepleri bu sabah yargıya taşınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki mutlak butlan süreciyle ilgili konuştu. "Koltuk savaşının tarafı değiliz, samimi temennimiz bu krizin bir an önce aşılmasıdır" dedi. Diyarbakır'da Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşının şehit olduğu saldırının 2 faili 25 yıldır aranıyordu. Failler haklarındaki dava zaman aşımından düştü. Gizli fon davasında 102 yıl hapse çarptırılan Seçil Erzan yeniden yargılanacak. Duruşma 11 Eylül'de. Ankara'dan İsrail yönetiminin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepkiler geldi. Diyarbakır'da bir banka şubesine silahlı saldırı düzenleyen iki şüpheli tutuklandı. Yapay zekayla kendini Milli İstihbarat Teşkilatı'yla irtibatlıymış gibi gösteren kişi gözaltına alındı. Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı eylemler sürüyor. Çok sayıda ev ve araç yakıldı. 1 milyondan fazla öğrenci cumartesi günü liselere geçiş sistemi sınavına girecek. Uzmanlara göre öğrencilerin sınava kadar sosyal medyadan uzaklaşması ve kendilerini rahatlatacak aktiviteler yapması önemli. Yükseköğretim Kurumları sınavının giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Yargıtay yıllık izinlere ilişkin önemli bir emsal kararı imza attı. Yıllık izin kullanırken araya eğer pazar günleri ya da resmi tatil giriyorsa artık yıllık izinden düşülemeyecek. Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'de fabrika açma kararını askıya aldı. Çevrim içi oyun servisi Roblox, Rusya'nın tamamında yeniden erişime açıldı. İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların, yağışların da etkisiyle 7 derece düşmesi bekleniyor. Hafta sonu yurt genelinde de hava soğuyabilir. Sağanak yağışlar geliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde 1. köprü yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertel Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Bozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 42 dakikada gidiliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. ABS fren sistemi kullanımı. Acil durumlarda sert frenleme yaparken ABS sistemiyle uyumlu olarak pedala basmak aracın kaymasını önler. Kış lastiği kullanımı. Soğuk hava ve karlı zeminlerde kış lastikleri kullanmak çekiş ve güvenlik açısından önemlidir. Araç bakımı. Düzenli araç bakımı, lastik basınçları, frenler ve diğer önemli sistemlerin doğru çalışmasını sağlar. Sürüş pozisyonu. Direksiyon, koltuk ve aynaların doğru pozisyonda olması konforlu ve etkili bir sürüş sağlar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Doğan canlı yayında devam ediyor.
7: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
6: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Varsa eğer başınıza gelen türlü mevzular, Doğancan bizim bir akraba şöyle bir şey yaptı, yıllardır bütün sülale hala aynı şeyi konuşuyor diye anlatabileceğiniz bir mevzu varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram, ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilirsiniz 0531 785 90 80.

Ankara'dan Selcan diyor ki annemin babasından kalan mirasını 3 dayım vermedi. Saf annem ve teyzemler de 40 sene isteyemedi. Sonra yürekli teyzem dava açtı. Şimdi dayım ve çocuklar bize küstü. İki dayım da rahmetli oldu bu arada. Şimdi onlar düşünsün. Yarın Ankara'da Göksu Parkı'nda buluşacağız demiş Selcan. Aa Selcan, bunun detaylarını o zaman yarın akşam çekirdek çıtlarken konuşuyoruz, tamam mı? Ya olacak iş mi ya? Bizde bu var ne yazık ki. Lafa geldiği zaman hak, hukuk, adalet ama özellikle işin içine para girdiği zaman 40 yıllık 50 yıllık kardeş bile diyor ki sonuçta ben erkeğim. Erkek olabilirsin de adam değilsin, adam. Olacak iş değil. Yani sen kendi kız kardeşine bir de şey bakış açısı var ya, sen el kapısındasın diyorlar. Ebe gerizekalı, senin o zaman bu kafa yapısıyla ona çok daha fazla ayrıcalık göstermen lazım. Değil mi? Kendini güvende hissetsin, ekonomik özgürlüğü olsun, üzerinde bir malı mülkü olsun ki yarın öbür gün canı sıkıldığı zaman güvenecek bir dalı olsun diyebilmen gerekirken biz erkeğiz, bize daha çok pay düşüyor, al düşüyor. Ki hiç şaşmaz, bu bakış açısında olan insanın da ne yazık ki beli doğrulmuyor. Yapmayın abi ya. Yapmayın. Kendinizi haklı çıkarmaya çalışmayın.

0: Aynen öyle Furkan. Diyor ki kendi eşlerine aynısı yapılsa haksızlık bu derler ama diyor. Doğru. Gerçekten öyle. Bana yeter ki mal gelsin değil mi? Kim var hattımızda? Alo.
1: Alo.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba. Ayşe Gülbe.
0: Hoş geldin. Nereden arıyorsun?
1: Konya'dan.
0: Ne iş yaparsın?
1: Ne iş yaparım? İş yapıyorum şu an. Evdeyim.
0: Güzel.
1: Kendisine gidiyorum.
0: Hadi kolay gelsin.
1: 45 dakikada sizi bekliyorum. Canlı yayına bağlanmak.
0: O zaman hadi zamanı geldi. Anlat bakalım. Ne geldi senin başına?
1: Ne geldi? Babaannemin yeğeni vardı. Babaannemin 10 senedir. Alo.
0: Ha, duyuyorum. Babaannenin 10 senedir.
1: 10 senedir yeğeni vardı. 10 senedir maaşını alıyordu. Babaannem öldükten sonra gitmiş maaşını kesmiş. O zaman bize cezası kaldı.
0: Onun... Bir dakika dur anlamadım. Babaannenin 10 sene boyunca maaşını...
1: Maaşını çeken bir yeğeni vardı.
0: Tamam.
1: Ondan sonra hocam...
0: Ama bu maaşı çekiyor ve babaannene veriyor değil mi 10 sene boyunca?
1: Babaanne veriyor ama üstünden de 300-300 para kırmış. O zaman
0: tırtıklıyor paradan.
1: Bir paraydı.
0: Tamam evet.
1: O parayı babaannem öldükten sonra tekrar çekmiş ve üstünden o 300 lirayı da tekrar. 1 milyar 300 maaşı vardı. 300'ünü yemiş. Ondan sonra o maaşını devlet bizden tekrar geri istedi banka.
0: Neden? Devlet neden istiyor?
1: Öldükten sonra çekildiği için hakkımız değilmiş.
0: Öldükten sonra ne kadar süre boyunca çekmeye devam etti?
1: Bir ay sonra çekmiş. Tabii bize hemen cezası geldi. Bu para öldükten sonra çekin ödemeniz lazım diye.
0: Ama ölüm ilanı verilmemişti o zaman. Doğru mu?
1: Evet verilmemiş.
0: O da bir ay mı almış ekstra?
1: Bir ay almış. O 300 milyonu bize kendi ödetti. Ben yediysem yedim dedi. Halamın maaşı dedi ve bize ödetti o parayı.
0: Bu... Kimin oğlu oluyor yani? Senin?
1: Dayımın oğlu, babamın dayısının oğlu oluyor.
0: Anladım, evet. Babanlar girdi mi devreye?
1: Benim babam vefat etmişti.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Benim söz.
0: Ya işte kendine bunu nasıl hak görüyor? O mu bakıyordu peki babaanneye?
1: Yok hayır, kimse bakmıyordu. Halam bakıyordu, bizle görüşmüyordu babaannem.
0: Her ailenin var bir dolandırıcısı ya.
1: Halam ayrı dolandırıcı, bunlar ayrı dolandırıcı.
0: Halam niye dolandırıcı? Ona da salladı.
1: Halam babam öldükten sonra bize resmen zulmetti babaannemle.
0: Yapma ya.
1: Yani.
0: Neyse bazen bazı olaylar yaşandıktan sonra insanların gerçek yüzünü görüyorsun değil mi? Yani çocukken mesela baban da hayattayken dedeler babaanneler onlar hayattayken böyle bayram sofraları falan hep böyle kalabalık kalabalık geçer ama aynen. Birileri göçüp gittikten sonra aile şimdi büyükleri.
1: Babam öldükten sonra hepsi değişti.
0: İşte onun sebebi de böyle 3 kuruş bir malın uğruna köyde evet. Uyduruyorum böyle kıçı kırık bir tane ev kalmış aynen. Oluyor. Yok ya da aynen, ne bileyim 3 kuruşluk bir maaşın peşine olacak iş değil yani.
1: Ya düşünün evini kazmadık yerini bırakmamışlar. Babaannem eve para görmüş. Evin kazmadık yerini bırakmamışlar.
0: Ayşegül ama sende de ne cevher var. Her cümlende yeni bir bomba bırakıyorsun.
1: Ben bunu anlatsam.
0: Babaannen altın mı gömmüş evin altına?
1: Yok para gömmüş. Ve onu biz ev aldıktan sonra eve girdiler. Ev benim üstümde şu an.
0: Evet.
1: Oraları kazdılar yani. Her yerini mahvettiler evin. Yani hırsız olarak girildi. Ve bunu yapan benim hala.
0: Parayı bulmak için ha? Ne kadar evet, ki yani, gömmüş bilmiyorlar ama.
1: Hiç bilmiyorum. Babaannemle görüşmediğimiz için hiç bilmiyorum. Bizi babaannemle görüştürmediler düşün. Bize para vermemek için. Kadın bizi hastanedeyken çağırdı yanına bizi katmadılar. Bizi görüştürmediler.
0: Siz onu... bir şey söyleyeceğim. Onlar girdi evet. Bulamadı o parayı. Doğru söyle. Sen bir eşeledin mi sağa solu? Sen bir baktın
1: ya,
0: mı?
1: Ya biz de baktık canım da bulamadım parayı.
0: Hala o evde mi oturuyorsunuz Ayşegül?
1: Yok hayır haftadan haftaya gidiyoruz.
0: Duruyor ama o ev.
1: Evet benim üstümde şu an kardeşlerle ortak ama benim üstümde.
0: Ben şimdi yarın Ankara'ya gideceğim. Cumartesi evet. De Ankara'dan dönecektim. Hazır Ankara'ya gelmişken dönmeyeyim ben. Oradan geçeyim Konya'ya. 2-3 saat kız gelirim ne olmuş ki? Ama
1: hayır, gel, başım gözüm üstü.
0: O evin adresini vermen lazım ama. Biraz da ben eşeleyeyim. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın herkese.
0: Günaydın.
2: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day günaydın.
2: Günaydın.
4: Günaydın.
0: Sevgili arkadaşlar, bu arada pazar günü Konya'dayız. Bana bir tane imam lazım. Dua okuyarak açılması gerekiyor. Yoksa eğer hani şeyse, tılsımlıysa çarpıyor. Onu biliyorum. Bir. İkincisi, bir tane kazma, bir tane kürek, bir tane de ışıldak. Don't

0: Hasan diyor ki o pazar günü de Konya'da kazma kürek çekirdek yapıyoruz anlaşılan. Aynen. Cemaatte lazım mı yazmış Hüseyin? Yok. Cemaat olursa mal paylaşımına girer iş. Olmaz. Konya'dan bir sürü dinleyicim yazmış. Doğancan buradayız. Konya girişinde bekliyoruz seni diyorlar. Kız Allah bilir o babaanne de kim bilir ne gömdü oraya. Ha, bir açıyorsun yani şey artık tedavülde olmayan para var Allah bilir. Ne gömmüş olabilir ki nakit olarak? Maksimum ne gömebilirsin yani? Allah Allah. Ama işte kağıt olduğu için sıkıntı. Ziynet olsa dedektörü olan arkadaşlarım var. Onu çözerdik. Kağıdı tespit edebilen makine var mı? Ama bilmiyoruz ki belki altın da vardır. Allah Allah. Kız Ayşegül attım buraya. Heves. He, marktır kesin diyorlar. Olsun onu da bir şekilde çeviremez miyiz? Markı mesela şu an arkadaşlar var mı aranızda? Benim bir arkadaşım var gerçi. Dur bir dakika ya onu arayayım. Bu konuda yetkili birisi. Bir saniye. Hemen direkt yayında arayacağım soracağım. Bir saniye. Kendi telefonumdan aradım hoparlörü açtım. Evet hadi çabuk aç çabuk aç çabuk aç. Uyuyor musun kız hadi aç. Çok önemli acil bir durum bunu öğrenmemiz lazım acil. Allah seni 40 yılın başı bir işe yarayacak. Ha. Alo.
1: Efendim.
0: Ha, adını verme yayındasın şu an günaydın yeni uyandın galiba.
1: Evet.
0: Sana bir şey soracağım. Şimdi diyelim ki bir yerden mark bulduk biz.
1: Evet.
0: Bu markı biz normal TL'ye çeviremez miyiz?
1: Hayır. Hayır çeviremezsin.
0: Ne yapayım?
1: Çünkü
0: he.
1: Markı neresi basıyor? Euro oldu orası. Almanya Merkez Bankası'nda değiştirebilirsin.
0: Ha. Ama bir şekilde o dönüştürülebilir yani. Almanya'ya gidip orada çözebiliriz.
1: Uydurdum şu an yani bilmiyorum. Düşünüyorum.
0: Tamam canım. Hadi görüşürüz. Ararım ben seni. Bay bay. Neyse arkadaşlar. Hallediyormuşuz yani. Kadın uyku sersemi ne dediğini bilmiyor. Abi kapat yazmışlar. Yok o... O bilir aslında. Neyse nerede çalıştığını söylemeyeyim. Kısa bir ara hemen ardından kaldığımız yerden devam edelim. Aa, kız dur benim bir tane falcı tanıdım vardı onu arayayım.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen
7: Odayayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odaya Radyo'da yayında.

Evet. O eşelediğimiz topraktan mark çıkarsa biz bu parayı dönüştürebilir miyiz sorusuna birçok yerden evet dönüştürebiliriz cevabı geldi. Hatta Almanya Merkez Bankası'nda çalışan bir dinleyicim varmış. Oradan bana fotoğraf da yolladı. Doğancan inanmıyorsan bak böyle böyle burada değişim yapıyoruz ama Türkiye'de de zaten onu euroya çeviriyorlarmış. Bir de eğer o sicil numaralarına göre işte paranın ne zaman tedavüle çıktığıyla da alakalı artık bunların ayrı bir kıymeti de olduğu için ekstra bir değer de taşıyor. Dolayısıyla evet dönüştürülebilir diyorlar ama biz hani ne gömdü acaba çok yıllar öncesi olduğu için mark olabilir mi diye bir tahminde bulunduk sadece. Bir açıyormuşuz kadın meğerse takma dişlerini gömmüş. Yani o yüzden Ayşegül eşelesin bulursa haber versin bize. Bize de göz payı. Olmaz mı? Bence olur. Niye olmasın? Ya az önce bir reklam melodisinden çağrışım yaptı ve tam 13 sene önce çıkan bir şarkı bu. Üzerine çok yoğunlaşmadılar. Tarkan imzalı bir şarkı Emel Sayın okudu. Bilenleriniz vardır ama bilmeyenler çoğunlukta diye düşünüyorum. Çünkü klip çekmediler bu şarkıya.

aile içi gündemlerinizde böyle hararetli, kaotik meseleler, buyurun. 0212 368 62 12. Nasıl güzel şarkı değil mi?

0: Bir yerde Tarkan da giriyordu sanki şarkıya ya. Ha, yok muydu?
1: Var var, sonda geliyor.
0: Bu kadar mı? Aa mı diyor sadece?

0: Gerçekten öyle ya. O kadar uğraş, didin, mal yap, mülk yap, çabala, savaş, sürekli bir şeylerle boğuş, mücadele et, ondan sonra aha. Nesin anam nesin? Para hırsı gözünü bürümüş olanlar, sen de gideceksin kazık çakmayacaksın. Parmak ucu kadar bir pamuk, bir pamuk. Evet, bu da benim şimdi yazdığım eserim. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Doğancan. Ayşe ben.
0: Hoş geldin Ayşe. Tanıyalım. Nereden arıyorsun?
1: İstanbul'dan arıyorum. Ev hanımıyım. İsimler takma olabilir.
0: Nasıl? Ha, anlatacağın hikayelerde. Hikayedeki. Evet. Yoksa senin de adın Ayşe değil mi?
1: Evet.
0: Ha, tam önemli değil. Bize mevzu lazım. Anlat. Ne oldu?
1: Şöyle babamlar dört kardeşler. Bir kız, üç erkek.
0: Tamam.
1: Babamın akrabaları var. O şehrin ileri gelenlerinden. Zamanında böyle işte fitre zekat zamanlarında bir fakire mutlu ediyorlarmış.
0: Tamam.
1: Ama güzel mutluluklar böyle. İşte küçük amcama iş kurmuşlar. Öyle söyleyeyim.
0: Ne yapmışlar?
1: İş kurmuşlar.
0: İş mi koymuşlar?
1: İş kurmuşlar.
0: İş kurmuşlar. Kurmak. Ha.
1: Evet.
0: Evet.
1: Babama da demişler sana ne yapalım. Babam da demiş ben kardeşim gibi hani ticari zekam yok benim. İstanbul'da yaşıyorlar. İşte evlenmiş, İstanbul'a gelmiş köylük yerden. Ev demiş babam da. Çünkü daha önceden de böyle birilerine ev almışlar.
0: Ben bir şey kaçırdım. Hani... Bir dakika.
1: Tabii.
0: Sizinkiler birleşiyor. Birine fitre zekat veriyor. Daha sonrasında bu kişi varlıklı bir hale geliyor ve ben de size güzellik mi yapacağım diyor.
1: Yok. Yok yok. Hayır. Şöyle. Babamların kuzenleri, uzaktan kuzenleri.
0: He.
1: Şehrin ileri gelenlerinden.
0: Tamam.
1: Kendi arkadaş çevrelerinden de böyle atıyorum 10 kişi, 15 kişi birleşip fitre zekat zamanında bir fakiri
0: mutlu
1: ediyorlar.
0: Anladım. Ha, orayı anladım.
1: Amcama iş kuruyorlar. Babama da ev alıyorlar.
0: Kız onu ne biçim tanıdık ya? Yani bu şey değil, fitre değil bu bayağı yani. Bu fitnedir akrabalar içinde. Ona neden aldı da bize almadı diye.
1: Şimdi sıra ona geliyor zaten Doğancan.
0: He, gelir bak ben bile alakam yok. Ben bile kıskandım.
1: Büyük amcama da soruyorlar. Diyorlar ki kardeşlerine böyle yaptık sana ne yapalım? Ondan sonra o da diyor ki siz benim kardeşlerime bu iyilikleri yaptınız. İki kardeşime de. Bana diyor buradaki haklarımdan diyor köydeki haklarımdan diyor benim babam için vazgeçsin diyor. Büyük kardeşim için diyor.
0: Hmm.
1: İlk kardeşim için yani. Köyde de işte tarla, tapan, işte iki göz oda neyse bunlar var. Bu haklarımdan vazgeçsin diyor. Nasılsa o diyor artık diyor köye gelmez diyor. Onlar diyor hani
0: babana ev alındı yani.
1: Evet.
0: Tamam evet.
1: Ondan sonra babam da mecbur hani istemeye istemeye kabul ediyor. Diyor ki tamam hani yapacak bir şey yok. Oysa ki o köydeki tarlasını işte atarım ki göz odasını vermek istemiyor ama.
0: Kaldı ki bu arada yani bu piyangodan çıkan bir şey. Ne münasebet o başka o başka.
1: İşte yer almak için onlara. Öyle yapıyor. Neyse babam noterde gidiyorlar satışını yapıyorlar veriyor üstlerini falan. Sonra küçük amcam da zamanında büyük amcama bir şey vermiş, vekaletname vermiş. Halam da vermiş, o da vermiş.
0: He.
1: Bir şekilde. Ondan sonra bu vekalet verildikten sonra amcam, köydeki amcam, büyük amcam bu malları bir şekilde köydeki aklı kıt birine üzerine satıyor. Çünkü direkt kendi üzerine alırsa yıllar sonra geçse de mahkemeyle
0: tabii,
1: geri alabiliyor.
0: Bilmem ne hakkı var onun böyle geri dönüş alabiliyorsun.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Çünkü onların noter şeyi var ya vekalet hakkı
0: tamam.
1: Var ya büyük amcamda.
0: Tamam.
1: Sonra işte atıyorum 3-5 yıl ne kadar süre kalması gerekiyorsa o üçüncü kişi de kalıyor sonra üstüne alıyor. Ondan sonra yıllar sonra belki 15 sene sonra diyeyim sana. Buradaki amcam bunu fark ediyor bir şekilde. Bir yerden çıkıyor. Belki bu E-Devlet'i kullanma hani şeyimiz daha artıyor ya.
0: Evet.
1: Bir şekilde çıkıyor diyor ki hani nasıl oldu abi hani bak bizim mallar benim de bunlar. Hani nasıl senin üstüne geçti bunlar falan. İşte diyor ki babamın babası ufak yaşta vefat etmiş. Yani büyük amcamı, amcalı amcam, büyük abileri diyor ya babalık yapmış onlara. Nasıl babalıksa böyle. askere göndermiş küçük amcamı da. Askere gönderdiği mektupları saklamış. Ondan gelen mektupları vesaire. Hı. Askerdeyken diyor ben sana para gönderdim diyor. Onlara saydım bunları diyor.
0: Ay. En sevmediğim ya. Şey. Ulan yani
1: Evet bu kadar işte.
0: Şimdi o hayatta mı o büyük amca?
1: Maalesef.
0: Aa öyle deme yine. Şey peki.
1: Vallahi iyiler kalmıyor Doğan Can.
0: Alttaki şey aman o, el koydukları bu malların mesela bugünkü değeri kabaca ne kadardır?
1: Yani mesela şimdi o meşhur bir site var ya hani.
0: Nerede?
1: Sitesi, sarı.
0: Nerede?
1: Faydinden.com.
0: Ha
1: O sitede mesela baktığın zaman işte tanesi atıyorum 1 milyona gidiyor. Yani ilan var gidiyor.
0: Tanesi dediğin kaç tane?
1: Kaç tane? Yani 4 tane vardır babamın tarlası.
0: Ha, sadece babanın 4 tane vardır.
1: Evet.
0: Anladım. Nerede bu tarlalar? Belki orada da gömü vardır. Orayı da Konya yakınıysa pazar Konya'dayız çünkü.
1: Tamam Konya'ya yakın.
0: Yakın mı? İyi tamam. Kötü ya ben yani evet belki şimdi hepimizin başına böyle türlü kötü niyetli insanların açtığı işler geliyor ama ben gerçekten samimi söylüyorum yüce Rabbimin adaletine sonsuz inanıyorum. Ben kesinlikle. O kadar defaatle de şahit oldum ki bana da böyle türlü kötülükler yapan insanlar oldu haliyle ve ben onların da bu yaptıklarının karşılığında hayatta bir yerden bunun cevabını aldıklarını gördüm. Yani yaşattığını yaşamadan ölmüyorsun. Gün gelecek o amcan bir şekilde sizden af dileyecek. O artık böyle eğer böyle sıralı bir şekilde eceliyle gidecekse hepimiz göçüp gideceğiz. O artık gitmeye yaklaştığını anladığı an bak bir çocuğa dönüşecek ve diyecek ki kardeşim ben affet kardeşim.
1: Maalesef geldi cenazede herhalde ağladı onu diledi herhalde. Babam 6 ay önce vefat etti.
0: Öyle mi Allah rahmet eylesin. Geldi mi?
1: Amin. Geldi gelmez olur mu? Tamam.
0: Sizden çıkaracak o zaman bir şekilde bunun günahını. Yani sizden af dileyecek falan yapacaktır bunu. Gitmeye yakın ama böyle ramak kala ama yani ben şey yapmayayım da ben olsam affetmem. Sonuç itibariyle bak babacığın da hani bu olayların çözülmeden göçüp gitmiş ve gönlü kırgındı muhtemel abisine karşı. Çünkü
1: kesinlikle.
0: Ne olursa olsun ne kalırsa kalsın ya bölüş ulan yani ne ki yani. Ne oldu şimdi sana kaldı da ne oldu o mallar? Huzur içinde yaşayabiliyor musun yani?
1: Kefenin cebi var. Koyacak götürecek onları.
0: Göreceğiz. Bir pamuk. İnşallah onun da pamuğunun içinde bir böcek möcek çıksın. Tövbe estağfurullah. Neyse iyi. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Tamam. Günaydın.
0: Kardeşim. İnanmayın. Ben en çok neye kızıyorum biliyor musunuz? Ya da yok şimdi ben bunu söylerim annem mesaj yollar bana söylemeyeceğim. söylemeyeyim. Doğancan damatlar çatır çatır yiyecek o bütün tarlaları demiş Seçkin. Doğru. Aynen öyle. Hem de gidip pavyonda yiyecekler. Doğancan bugün maşallah fitne yengelere taş çıkartıyorsun demiş Yasemin. Aşk olsun. Olanı konuşuyoruz. Sanki ne iftira mı attık? Dedikodu mu yaptık? Siz de anlatıyorsunuz ben yorumluyorum. Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Varsa eğer başınıza gelen bir olay. Kardeşim. 0212 368 62 12.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Yavaş yavaş toparlayacağız. Hadi. Son bir telefon bağlantısıyla kapanışımızı yapalım. Bugün akraba terörü konu başlığı. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Yakıyor.

0: Doğancan annemin kuzenlerinden dolayı sadece anneme düşecek olan 70-80 milyon TL'yi satmıyoruz. Keyifleri yüzünden satamıyoruz. İyi bir avukat varsa bu işi çözelim demiş Burak. Ya ben, sen beni biraz bekle, ben hızlıca hukuk okuyayım bitireyim, ben çözeyim bu işi. He? Kaç sene? 4 senede çözer miyiz? 4, bir 6 sene daha bekleyin siz Burak. Gelirim ben. Şey mi? Varisler var ve herkes müdahale olmadığı için çözülemiyor. Bizde de var öyle bir dava. Anneannemin annesinin Kars'ta şu anda, yanlış olmasın, Kars havaalanını da kapsayan büyük bir arazisi. Daha sonrasında o bunlar ne olmuş, bir şeyler olmuş falan. Oralara böyle fabrikalar kurulmuş. Bir de geriye dönük de bu paralar alınıyormuş galiba, ama o kadar çok fazla baş var ki bu işle ilgilenmesi gereken. İşte herkesi, gerçi ne düşecek ki Kars'ta sanki? He? Belli de olmaz. Anne, o kimden kalmıştı? Anneannemin annesi mi, anneannemin anneannesi mi? Anneannesi değildir. Çok eski o. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Doğancan, İstanbul'dan Şengül'den.
0: Hoş geldin Şengül. Ne yapıyorsun? Yoldasın galiba.
1: Vallahi kızı okula bıraktım. Eve doğru geçiyorum.
0: Tamam, rahat rahat konuşalım. Az zamanım kaldı. Anlat bakalım, sende ne var akraba terörü?
1: Ya biz bundan 18 sene önce bir Maltepe'den bir daire aldık, dubleks. Benim bir tane fesat bir dayım var. Bizim eve geldi. Bizim ev 8 odalı. Evi dolandı, baktı. Bir şey bulamadı. Müteahhit dedi, işçiliğini kötü yapmış dedi. Bir de neyse dedi, karı koca size yeter dedi.
0: 8 oda.
1: 8 oda.
0: Biz de
1: ne yapalım dayı, gücümüz buna yettik. Rabbim dedim, inşallah daha iyisini nasip eder dedik. Hala onu böyle aklımıza geldikçe eşimle diyoruz ki, İşte yani akrabaları mutlu edemiyorsun. Akraba terördür.
0: Akraba akbabadır. Hasetliğinden geldi yani sizin 8 odalı gayet güzel evinize, canım neyse yeter size mi dedi. Kendi kaç odalı evde oturuyormuş?
1: Vallahi kendi kirada oturuyor. İki genç, hani aldık Allah'a şükür, nasip ettik, uğraştık, didindik krediyle mrediyle.
0: Ama 8 odalı ev ne? O zaman dubleks herhalde bu ev değil mi?
1: Ha, dubleks 2 kat.
0: Dört. Ben direkt gözümde böyle tek kat canlandırdım da 8 oda, o ne dedim, şey lojman gibi. Anladım. Evet peki. Var böyle, ne yazık ki. İşte bu gibi işaretleri alınca da ona göre mesafeyi korumak en önemlisi. Artık bence hani burada o art niyeti, o fitneyi sezdiğiniz andan itibaren bence o mesafenin koyulması lazım artık.
1: Ya koyuyorsun da insan hani bir büyük olarak hani şey yapmak bekliyor. Takdir edilmek isteniyor. Hani hayırlı olsun densin isteniyor ya.
0: Evet doğru, yani haklısın.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Yok yani. Bazı insanlarda ne yazık ki o insani vasıflar yok. Peki Şengül ya, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Annem tabii ki dinliyor. Annemin babasından yani dedemden demiş. He, annemin dedesinden kalmış mallar. Ama işte bizimkiler de çok kalabalık işte. Yani ne oldu, en son bir şey vardı, dava süreci başlayacak demişti. Bak yine benzer bir hikaye. Doğancan, anneme de 300 milyon TL düşen bir versiyona sahibiz. Bir türlü şeylerden, ne ihtilaflardan dolayı bir türlü erişemiyoruz diye bir mesaj gelmiş. 300 milyon mu? Oha. Kanki inşallah çözersiniz ya. Hani bari birimizin yüzü gülsün. Ama haber de verin.

0: Mutfağın canlı yayında devam ediyor.
1: Veda ediyor. Benden şimdilik bu kadar sevgili dinleyicilerim. Yarın yayın canlı değil, eski programlardan eğlenceli bölümler eşlik edecek. Ben yarın sabah yayın saatimde Ankara'da, Ankara yolcusuyum. Öğlen bir toplantım var. Sonrasında o yarın akşam Ankara'da kalacağım için dedim ki hadi o zaman ben de boş boş oturmayayım, ne yapacağım, buluşalım dedim. Ve gayet böyle hani basit bir arkadaş buluşması gibi düşünebilirsiniz. Ankara'da yeri belirledik iki gün önce. Göksu Parkı'nda buluşacağız. Bu Eryaman tarafındaydı galiba, Etimesgut'a bağlı. Göksu Parkı'nda buluşacağız. Yarın akşam saat 8'de Göksu Parkı'nın içinde dağ kızağı yapılan bir yer varmış. O binanın önünde, dağ kızağı binasının önünde saat 8'de buluşacağız. Yanınızda içeceklerinizi ve çekirdeklerinizi getirin. Çimlere yayılacağız. Bir nevi böyle hani akşam sohbeti, pikniğimsi bir şey yapacağız. Eğer evde böyle hani çörek börek yapıp getirirseniz de vallahi yeriz. Yarın akşam Ankara'daki dinleyicilerimle böyle bir muhabbetim var. Bunu da sosyal medyadan zaten bol bol paylaşırım bir aksilik olmazsa. Yani Ankara'da olmayanlar da oradan takip etsinler. Doğan Can diye beni takip edebilirsiniz. Pazartesi canlı canlı tekrar görüşünceye dek hepinize harika bir gün geçirmenizi diliyorum. Şimdilik alasmaladık.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz Doğan Canlı yayındayı sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
7: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta. İkinci köprü çift yönde de orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun. Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 50. Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 32. Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı Temmastak girişinden Dikilitaş'a kadar 25. Şile yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 38. Adliye'den Bostancı'ya kadar 35. Ümraniye Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 20. Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 40 dakikada gidiliyor.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
7: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
6: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Süper FM.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Sürüş dikkati. Cep telefonu, yemek yeme ve diğer dikkat dağıtıcı aktivitelerden kaçınarak sürüşe odaklanmak hayati önem taşır. Trafik işaretlerini ve kurallarını bilmek. Trafik işaretlerini doğru okumak ve trafik kurallarına uymak güvenli bir sürüş için temel gerekliliktir. Yorgun sürüşten kaçınma. Uzun yolculuklarda düzenli ara verip dinlenmek yorgunluğu önler ve sürüş güvenliğinizi artırır. Kör nokta kontrolü. Diğer sürücülerin kör noktanızda olup olmadığını kontrol etmek şerit değiştirirken kazaları önlemeye yardımcı olur.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Süper FM.

CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.

0: bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Ben de dep var. Niye diyorum? Bütün kriterlere uyuyorum. Ben de diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden var diyorum ben diyorum sende? Hiperaktivite.
1: Fıkır fıkırım şu an.
2: Her şeyi oynarım.
1: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız diye. Lan o hiperaktivite
0: diye. Ya nereden diyorum?
1: Dillisin sen kız hiperaktivite. Çiki çiki çiki çiki.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 11.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay deminize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp...

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 13.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: Turan Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 15.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Tolga Gündüz'le

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Tolga Gündüz'le

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Acil durum frenleme. Acil durumlarda doğru bir şekilde fren kullanarak aracınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Park etme becerisi. Paralel, dik ve çapraz park etme gibi farklı durumlarda aracınızı güvenli ve düzgün bir şekilde park etmek önemlidir. Önceden planlama. Uzun mesafe seyahatlerinde rota planlamak, dinlenme noktalarını belirlemek ve yeterli molaları almak sürüş güvenliğinizi arttırır. Hava koşullarına uygun sürüş. Yağmur, kar ve buzlu zemin gibi farklı hava koşullarına uygun sürüş tekniklerini bilmek ve uygulamak önemlidir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz'le

CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval. Tolga Gündüz'le

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende.

0: hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dil öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
1: Daha önce mezarlık yaptın mı?
0: Hayır.
1: Yaptın mı?
0: Hayır.
1: Mezarlık. Ya buna hiçbir ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuyorsun?
0: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
2: Rastgele.
0: Tamam, rastgele atıyorlar.
1: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i Karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü çift yönde de yoğun, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun, Ayvansaray yönü orta yoğunlukta. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 40, Sefaköy Kavşağı'ndan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar 35, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Beşiktaş Sarıyer Sahil yolu Abbasağa'dan Sirkeci'ye kadar 30, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 45 dakikada, Muğla Gürani Viyadüğü'nden Ataşehir Kavşağı'na kadar 30, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 35, Bağdat Caddesi minibüs yolu Maltepe'den Ethem Efendi'ye kadar 45, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 55 ve Şemsettin Günaltay Caddesi minibüs yolu Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 40 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında süper.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 18.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
5: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Dün akşam Teoman konserindeydim. Hala etkisindeyim. Adam gerçekten yani star. Yani kendi janrında çok hani kategori olarak, ki bazı isimler var ki bence bu arada her dönem böyle olmakla beraber şimdi öyle bir geçiş döneminde yaşıyoruz ki biz. İşte o 90'lı yıllardaki işte kasetten CD'ye geçmesi, ondan sonra her şeyin daha da dijitalleşmesi, artık böyle fiziki albümlerin olmaması ve bunların da çok hızlı bir şekilde. Yani o hani benim akranlarım plağa yetişmedi ama işte bizim anne babalar o dönemleri de biliyor. Şimdi artık hani bu saatten sonra zannediyorum artık hani böyle fiziki olarak bir şey olmayacak. Hani artık parayla alakalı da bu söyleniyor ya, yani çok uzun zamandır daha işte varlıklarla alışverişler yapılacak ki şu anda birçok böyle büyük marka, işte bazı otomotiv firmaları vesaire şeyle kripto paralarla falan böyle araba satan firmalar var. Bu böyle yıllar içinde daha da yaygınlaşacak galiba. Dur, ne alaka ya, Teoman'dan geldim yere bak. Neyse, bu adam da gerçekten çok acayip bir dönemin altını kalın çizmiş ve bir kapı açmış isimlerden bir tanesi. Ve size bir pişmanlığımdan bahsetmek isterim. Geçen sene şu zamanlar sevgili Mahmut abi, Mahmut Tuncer, Aleyna Tilki ve Teoman bir cips reklamında oynadılar. Ben de o gün boyunca Mahmut abiyle beraberdim. Biz artık aileyiz onunla, yani beraber çok sık vakit geçiriyoruz. Aa dedim, abi gelirim ben de yardıma. Bütün gün beraberdik ve ortak çekimlerin olduğu, sahnelerin olduğu bölümlerde de Teoman da bu arada yanında bir iki kişi vardı ama onlar da yine Teoman'a benzeyen tiplerdi. Yani çok böyle hani nasıl söyleyeyim, şey yani böyle yalnız takılıyor. Herkes böyle bir ayrı. Biz böyle Mahmut abiyle her an halaya girebilecek ölçüde bir ekiple ha ha ha ha ha hi hi hi vakit geçirdik. Bak belki 10 saat falan sürdü ve biz orada hani kendi içimizde eğleniyoruz, takılıyoruz. Teoman da hep bir köşede elinde içeceğiyle böyle bir sandalyede oturuyor. Bütün gün boyunca orada hani sahnesi gelene kadar bir köşede oturdu. Biz de yani o kadar keyfimiz yerindeydi ki, bir de orada sahnede değil ya adam, yani orada bir şey bekliyor sürekli. Bankada sıra bekler gibi orada köşede oturuyor duruyor. Ben de hiç gidip demedim ki abi merhaba nasılsın? Hiç. Hani böyle bir iki an oldu böyle merhaba selamlaşması yaptık böyle hani kafa selamı, da böyle hani şey yaptı. Ama dün böyle binlerce insanın geldiği, işte o Beşiktaş'taki statta yapılan konserde binlerce insanın böyle bağıra bağıra eşlik ettiği o Teoman'ı sahnede gördüğüm zaman dedim ki ulan sen ne salaksın Doğan Can ya. Ya bak bütün gün 10 saat boyunca ağız ağzı oturdum adamla. Hatta bir ara bir şey oldu, bana bir şey sordu. O zaman dedim ki ben bilmiyorum. Aa, gerizekalı. Kendime diyorum bu arada, yanlış anlaşılmasın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Siz böyle hadi mesajları yollayın dediğimde böyle patır patır patır patır bir sürü mesaj geliyor ya. Radyoculuğa ilk başladığım yıllarda böyle değildi haliyle. Kim nokta nokta ne yapar? Doğan Can'ı. Evet, tabii o zaman çok da küçüğüm, bir de böyle bir yayın da yapmıyorum. Çok böyle hani şey, giriyorum programa. Herkese günaydın, program başladı. Mesajlarınızı şuradan yollayabilirsiniz deyip kenara çekiliyorum. Ondan sonra şey, istek şarkı çalıyorum. Ama kimse şarkı bile istemiyor yani. O kadar kimsenin dinlemediği bir dönemden bahsediyorum. Yeni başladım işte 20 sene önce falan. Mesaj da bu arada SMS olarak geliyordu. Gerçi şeydi. Paralıydı mesaj yollamak o zaman radyoya. Yani o SMS'in bir kontürü vardı. Ben o zaman ben de yollamam bu arada. Neyse. Aa, bir şey diyeceğim. Kız siz bedava diye mi yazıyorsunuz yoksa? Var ya, şu mesajların her birine bir ufacık da olsa bir kuruş kesilse ben öf. Neyse, nereye bağlayacağım? Ha, şimdi böyle özetle çok mutlu oluyorum. Hurra, bir sürü mesaj gelince. İyi ki varsınız. Ha, bu arada ben de iyi ki varım.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Merhaba, yetişkin bir bireysin diye anlıyorum.
2: Evet.
1: Günaydın.
2: 38 yaşındayım. Hayır,
1: kurtarır kurtarır. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Gözde Maton'u arıyorum.
1: Hoş geldin Gözde.
2: Hoş bulduk. Mehmet'ten çıktım. Öyle akraba terörünün duyar duymaz anlatmak istedim.
1: Allah, o zaman sağlam bir mevzu var. Anlat, ne oldu?
2: 2000 yılında amcamla babamın bir şirketi vardı ortak. Böyle mermer dekorasyon üzerine. Yaklaşık 2 yıl kadar bu şirket açık kaldı. Sürekli zarar eden bir şirket filan. Sonra bir sabah uyandığımızda amcam, şirketin sekreteri ve şirketin aracı yoktu.
1: Şirketin aracı ve neyi yoktu?
2: Sekreteri.
1: Ana. Sekreteri aldım bari arabayı bırak değil mi?
2: Aynen öyle oldu. Bunu da tabii 26 yıl geçti üzerinden. Yani hani bayağı etkiledi bizi. Ama şimdi akraba terör deyince aklıma gelince biz ne yaşamışız diyorum gerçekten. Hadi amca şirketi batırdın, o yetmedi, arabayı da aldın falan. Hayır, kızı niye götürdün? Ya da kızı aldın mı?
1: Bence bu hikayede yani en mühim olmayan detay kız zaten. Amcan evli miydi bu arada?
2: Evet, evliydi, çocuğu vardı.
1: Bizim oralarda başı batsın derler. ne oldu? Hele bir o dönemi anlat hatırlıyorsan az buçuk. Sen de 18 yaşındaydın bu olay olduğunda.
2: Evet tabii ya, çok net hatırlıyorum.
1: Dur bir dakika, matematiğim yok. 2000 dedi ya, ben onu 20 sene gibi hesapladım. Sen daha küçüktün.
2: Evet daha küçüktüm.
1: Onun da yok matematiği. Sen kaç doğumlu oluyorsun, 38 sen?
2: Ben 88 doğumluyum, bu olay 2000 yılında oldu.
1: 22 değil 12 yaşındaydın o zaman.
2: Evet.
1: Tamam peki.
2: Yani
1: dur tamam. Almış sekreterle kaçtılar gittiler. Uzunca bir süre çıkmadılar mı ortaya?
2: Yani aile hayır giderken aile en komikte yeşil mektup bırakmış. Yengeme mektup bırakmıştı. İşte ben gidiyorum, işte aşık oldum falan gibi. Biz o mektupla aslında anladık. Tabii sonra bilen bir sürü insan varmış. Hani biz şurada gördük, burada gördük yana, biz hiç anlamadık. Hele benim babam safı hiç anlamamış. Yani gözünün önüne neler dönmüş, neler yaşanmış.
1: Sonra ne oldu? Ayrıldılar.
2: İstanbul'a gittiler. Tabii para bitti. Şirketten aldıkları götürdükleri kartlar ödenmedi. Bitti, para bitti. Arabayı sattılar falan. Sonra kısa dedik, yeni birini buldu amcamı, ne yapsın? Amcama koydu tekmeyi. Ama bu sefer yengem kabul etmedi. Amcam uzun yıllardır bizden ayrı, yani aileden aforoz bir şekilde İstanbul'da yaşıyor.
1: Bir başına çocukları...
2: Çocukları yengem büyüttü. Biz hep beraber yani. Hani
1: çocuklar da çok öyle görüşmüyor amcayla.
2: Yani çok değil, evet. Hani öyle bayramdan falan.
1: Üzücü.
2: Hani...
1: Ya bir insan kendine bunu niye yapar ya? Evliliğinde mutsuz olabilirsin ama her şeyin yolu yordamı var. Ayrıl efendi gibi. Güzelce aynen. Hani tamam bak, bu savunabileceğim bir şey değil benim tabii ki. Evliyken birine aşık olmak. Fakat diyelim ki insanız, kimse de hiçbir konu hakkında büyük konuşmasın. Böyle bir şey mi hissettin? Hemen o zaman o mevcut evliliği bitireceksin, dürüst davranacaksın. Demiyorum ki ben başkasına aşık oldum de, o bir tercih meselesi ama o evliliği bitirmen lazım.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: ile denir ona. Homay. Neyse, ondan sonra bazen bu arada Nazlı bazı kelimeleri yanlış söylüyor ama çok doğruymuş gibi söylüyor. Ben sonra doğrusunu unutuyorum. Çok güzel yediriyor çünkü. Geçen gün ne diyordu ya? Yağ sökütücü bitmiş dedi. Yarım saat düşündüm, doğrusu neydi acaba? Evet, he. Gittiniz, bu akrabanın kurbanı vardı. Siz de ona yardım ettiniz.
1: Evet, biz yardım ettik. Etleri doğradık, pişirdik, misafirleri karşıladık. Yedirdik, içirdik. Hanımefendi bizimle olmaktan mutsuz olmuş.
0: Ne diyor ama?
1: Diyor ki ben diyor yalnız gitseydim daha iyi keyif alıyordum. Ya biz senin için gittik. Senin kurbanın vardı orada. Adağın vardı.
0: Ve hiçbir şekilde o elini cebinden çıkarıp iki et doğramadı.
1: Doğramadı, et doğramadı. Elleri cebinde gezdi, hizmet etmedi. Sonra diyor ki ben diyor yalnız gitseydim daha iyi vakit geçiriyordum. Ya biz senin için oradaydık. Niye böyle diyorsun?
0: Hayır, aranızın bozulma sebebi çok saçma. Yani size teşekkür etmesi gerekirken işini kolaylaştırdığınız için.
1: İyi oldu, hani bunu da atlattık çok şükür demesi gerekirken diyor ki hala yine diyor ki ben diyor yalnız gitseydim daha iyi vakit geçirirdim diyor.
0: Evet.
1: Düşünün yani.
0: Ama o başka bir şeye takmış bence.
1: Bilmiyorum neye takmış olabilir.
0: Sen sormadın mı sonra? O zamandan beri, bayramdan beri görüşmüyor musunuz?
1: Görüşüyoruz. Her telefonda o köy mevzusu açılıyor hala.
0: Kız ne ki bu mevzu dediğin mevzu değil işte, saçma.
1: İşte onu anlatıyor. Sonra benim moralim bozuluyor.
0: Siz geldiniz ben gezemedim diyor.
1: Gezseydi de onun adağı vardı. Onun şeyini yerine getiriyoruz, dileğini hani.
0: Tamam.
1: Ondan sonra.
0: Homayla.
1: Evet, homayla. Bütün aile oradayız. Onun dileğini yerine getiriyoruz. Ve hanımefendi rahat edemiyor.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba, Ayşe Gülbe.
1: Hoş geldin, nereden arıyorsun?
2: Konya'dan.
1: Ne iş yaparsın?
2: Ne iş yaparım? İş yapıyorum şu an. Evdeyim.
1: Güzel.
2: Hadi 45 dakikada sizi bekliyorum canlı yayına bağlanmak.
1: O zaman hadi, zamanı geldi. Anlat bakalım, ne geldi senin başına?
2: Ne geldi? Babaannemin yeğeni vardı. Babaannemin 10 senedir... Alo.
1: Ha, duyuyorum. Babaannenin 10 senedir.
2: 10 senedir yeğeni vardı. 10 senedir maaşını alıyordu. Babaannem öldükten sonra gitmiş, maaşını kesmiş. O zaman bize cezası kaldı.
1: Onun... Bir dakika dur, anlamadım. Babaannenin 10 sene boyunca maaşını...
2: Maaşını çeken bir yeğeni vardı.
1: Tamam.
2: Ondan sonra hocam...
1: Ama bu maaşı çekiyor ve babaannene veriyor değil mi 10 sene boyunca?
2: Babaanne veriyor ama üstünden de 300-300 para kırmış. O zaman
1: tırtıklıyor paradan.
2: Bir paraydı.
1: Tamam, evet.
2: O parayı babaannem ödedikten sonra tekrar çekmiş ve üstünden o 300 lirayı da tekrar. 1 milyar 300 maaşı vardı. 300'ünü yemiş. Ondan sonra o maaşını devlet bizden tekrar geri istedi banka.
1: Neden? Devlet neden istiyor?
2: Öldükten sonra çekildiği için hakkımız değilmiş.
1: Öldükten sonra ne kadar süre boyunca çekmeye devam etti?
2: Bir ay sonra çekmiş. Tabii bize hemen cezası geldi. Bu para öldükten sonra çekin, ödemeniz lazım diye.
1: Ama ölüm ilanı verilmemişti o zaman. Doğru mu?
2: Evet, verilmemiş.
1: O da bir ay mı almış ekstra?
2: Bir ay almış. O 300 milyonu bize kendi ödetti. Ben yediysem yedim dedi. Halamın maaşı dedi ve bize ödettiler o parayı.
1: Bu... Kimin oğlu oluyor yani? Senin?
2: Dayımın oğlu. Babamın dayısının oğlu oluyor.
1: Anladım. Evet. Babanlar girdi mi devreye?
2: Benim babamı vefat etmişti.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Benim söz.
1: Ya işte kendine bunu nasıl hak görüyor? O mu bakıyordu peki babaanneye?
2: Yok, hayır, kimse bakmıyordu. Halam bakıyordu. Bizle görüşmüyordu babaannem.
1: Her ailenin var bir dolandırıcısı ya.
2: Halam ayrı dolandırıcı, bunlar ayrı dolandırıcı.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 19.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da 1. köprü çift yönde de yoğun, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun, Ayvansaray yönü orta yoğunlukta. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 40, Sefaköy Kavşağı'ndan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar 35, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 30, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 45 dakikada, Muğla Gürani Viyadüğü'nden Ataşehir Kavşağı'na kadar 30, Uzunçayır'dan İdertepe Kavşağı'na kadar 35, Bağdat Caddesi minibüs yolu Maltepe'den Ethem Efendi'ye kadar 45, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 55 ve Şemsettin Günaltay Caddesi minibüs yolu Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 40 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek. Türkiye'nin aküsü
3: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
7: Süper FM. Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü çift yönde de yoğun, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun, Ayvansaray yönü orta yoğunlukta. Şirinevler'den Küçükçekmece kavşağına kadar 40, Sefaköy kavşağından Mahmut Bey Batı kavşağına kadar 35, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Beşiktaş Sarıyer sahil yolu Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 30, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 45 dakikada, Muğla Gürani Viyadüğü'nden Ataşehir kavşağına kadar 30, Uzunçayır'dan İdeltepe kavşağına kadar 35, Bağdat Caddesi minibüs yolu Maltepe'den Ethem Efendi'ye kadar 45, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 55 ve Şemsettin Günaltay Caddesi minibüs yolu Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 40 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek, gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Diğer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

günlerden. Tutamam zamanı, kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın aklını başından.